Hürmetli radio dinleyiciler, Yarqın isim sayfamızda Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Kanun Komitetinin 2026 yıllık birinci pasillik adalet yolunda pidakarlık görsetken kahraman tizimlikige kirgen Mätkadir Mätyasın bilen tanışımız. Bu yıl 1. ayının 19. günü seherde hava tutuk, sırtının havası soğuk idi. Mätkadir Mätyasın ve yeznisi Matrosi Matnur ailesirikle optimobil bilen Bingtuan 2. şişesi Tiemengwan şehirden Çırana hissige ailesirikle bilen cem buluşka kaytdi. Optimobil Korla Tiemengwan çoğun yolu bilen Bingtuan 2. şişi 30. tuan Yingbing yolu eksiği kilip solgu burulganda bir pikapının kontrolluğunu yoktup yol uludun edilip çıkıp yantuluğunun astığı örülüp çüşüp ketken ikini köydi. Çatak boldi, birayılan hadisigi yoluqdi. Mätkadirning yüreği şu an jığğıdı kıldı. Ula derhal optomobilni toxtatıp, kılç işkilenmesten tezlikte hadisi hisbergen nak meydanğa yetip geldi. Adam ba mı? Yarlandınız mı? Mätkadir bir tarafdan baqırıp, bir tarafdan küçep optomobil işkini tattı. Yeznisinin maslışı bilen, pikaptiki ayal bilen işki balını kutkızıp çıktı. Kutkızı elinden anı balı üçeylen naite korkup getgen idi. Mätkadir balığı təsəlli bədi. Mätrozi yardarının yan telefonunun yütüp getgenliki. Aile sirkilə bilən ala kılışı almağınlığını baykap, özünün yan telefonunu onun tukkalları bilən ala kılışı üçün bədi. İşkeylen bir çet durup, katna sakçıları ve davalaş xadımlarının kutkızışkı kilişini saklıqaş, korkup getgen üçeylenin halıdın xəbər aldı. Ola özlerge xatarının yıkılınıp kilovatkanlıqını kılçı sesmegen idi. Kutkızışını kütüp durgan vaqtta yeni bir pikap solğı burulganda kontrolluğunu yoktup yol uludun pösüp çıkıp Mätkadir ve kutkızvelinğan anı balını soku etdi. Tuyuqsız yüzbergen ikinci qitimliq hadisede 4 adamının hemisi yarlandı. Hadisi yüzbergen denkin, kutkızış optomobili dərhal nak meydanğı yitip berip, köpçilikini doktorxanğı ilip badi. Anı balı üçeylen ahırı xatardın kutulup hayat kaldı. Lekin, Mätkadir qaytı hoşığı gelmey, öyge qaytış yolu da hayatıdın mängülük ayrıldı. Mätkadir bəxtki karşı alamdın ötken denkin, ailesirikle qatlı qayğı uçumdi. Xutuni Munisa Matnuri, Yerinin gepini tılgı ilip, köngüldeki azapını yoşuralmadı. Erkutun toy kılgan denkin, işki aildeki yaşanğınla arka-arkıdan vapat boldı. Bu bir neçe yılda ola amanlıq saklıqıcı ve tazlıq işçisi bulup, sağıtı işlep, çiki balısını bekip çoğun kıldı. Turmuşu boyaşat bolmuşsa mı, ama hatırcam ötü atkan idi. Erkutun işkisi əsildi məsləhətlişip, yurtıqı qaytıp, naşlılıq tokunu aşmaqçı bolgan idi. 2025 yılı 8. ayda Munisa məxsus naşlılıq tayarlaş önerini ögendi. Erkutun işkisi tukan içişi köz yetdi. Lekin pul azraq kemdi. Mätkadir paxtıçılıq şirketi berip işlemçilik kılıp, yeterlik pul yığıp, tukan içiş arzusunu əməlge aşırmaqçı boldı. Amma bu işinin əmdə əməlge aşmaydıqanlıqını heç kim mu oylap baxmağan idi. Mätkadir'nin ölüp getişi bilen Munisa ve işki bala katlıq sərbigi uçurdu. 13 yaşlıq çoğun oğlu Abduqahar Mätkadir'nin elimi isidi. Dadısı hayat vaxtı da daim onunla. Yaxşı ügünüp, ətrafındakilerge yaxşı muamil kılıp, məsguliyetçen ərbol deytdi. Hazır dadısı alemden ötdi. O xuddi bir keçidili çoğun bulup kalğandak boldı. O... Çoğun bolğanda saqçı bulup, dadamğı oqşaş, opamni yaxşı qoğdap, yardamge muhtaş teximi köp kişige yardam kılıman, dedi.

Bu günlerde Mätkadır'nın iş izlerini anlayan Tiemingwen şehirdeki hem adam onu alkışladı. O sansızlığın şehir ahanısını tesirlendirdi. O hakkaniyet yoludan kayıtmay kökrek yerip oturgu çıkıp bir adli adamın ahkönülleki ve mesuliyetçanlıkını namayan kılıp öz ara yardan beriş illiklikini yetkizip halısanı tökbü koşuş royini kişiler kalbinin çoğun kur oran aldırdı.

0: Bu Türk'ün umumizlik kuruluş baskıcığı kırgelikiden diyerek birdi. Şarkı Cungar kömürden tabi gaz iliştiri Şincan Şinye Guruhi'nin 15. 5 yıllık mühim stratejiliktiri. Bu türge cemi 15 milyar 487 milyon yen meblağ silingan bulup, her ili 5 milyon 340 bin tonlu kömür, 2 milyar 19 milyon kubmetr birikme tabi gazını aylandırıp, onunla çıkıldaki 200 bin tonludun artık yukarı aşırma kıymetlik kimya sanatı mahsulatını birleşme işlep çıkırdı. Şinjan Şinye Devlet Mülki Ticareti Guruh Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiye Komitetinin Muavin Şujisi Baş Direktör Li Tianyu muhbirga devletning nuqtalik ko'mir ximiya sanoati ulgi turi bo'lish sifati bilan bu turning 5 turlik davlat texnika jabduqlarida yangilik yaratish bo'yicha ulgi ko'rsatish vazifasi ham 6 turlik kasb yorqin nuqtasi vazifasini nuqtalik ustiga oldiganligi hunar san'at tartibini Çoğun tiplaştırış, açıkçılık cabduklarını devletimizde işlep çıkırış, işlep çıkırışını kontrol kılışına akıllaştırış, yadroluk teknikini öz aldığı yaratışını omumizlik işgaşırdığalıkını eğitip ındak dedi. 2028 yılı 9. ayda pütküzüp, işgı kırıştırış nişanını közlep, işi muddetini tətür sanak boyutu tızıp, nişanlık can kılışını yolu koyup, Seydin kuruluşu katarlık sahadiki tayanç küşler bilen birleşip, en yukarı ölçem, en katlık talep bilen kuruluşunu omumizlik algı sürümüz. Törü pütkendin keyin 10 milyondan artık ailenin bir yıllık gaz işiltiş ihtiyacını kandıralaydı. Bu devletning energiya bexatarligini kuchaytirishda butun Xinjiangda ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanishni ilgari surishda aloqador kasblar to'piga turtki bo'lishda muhim ahamiyatga ega. Jongo ximiya qurilishi Saiding qurilish chaklik shirkati qurilish sohasida 60 necha yil cho'nqir izdanib ko'mir ximiya sanoati yangi material yeshil tovan karbon qatorliq sohalarda texnika aylantirish oldingi bosqichliq maslahat berish qurilish loyihalash qurilishni bosh bo'lib o'ziga ilish bir gavdalashgan butun jarayonlik mulozimat iqtidorini shakllantirdi. Bolupmu kömürden tabi gaz ilik sahesine devlet işçiliki teknikisi en aldın katarda durduğun, bazar ilgileş nispeti en yukarı başlamış karakanı bulup kaldı. Şirket Partiye Komitetinin şujisi baş müdür Zhou Enli mündahtırı. Şinye Guruhi'nin pütkül kömürden tabi gaz ilik şeriyanda devlet işçiliki en yakşı üner senetini kullanımız. Bu üner senet ameliyette Saidin şirketi bilen Şinye Guruhi ortak erişken devlet patenti kümüş mükafatı erişken uşak kömürünü besin bilen gazlaştırış üner seneti bulup kömürden tabi gaz ilişka en maskilidu. Saidin şirketinin özde bar bulgan tövən temperaturda metanol yuyuş, tazlaş üner seneti ve devletimizde öz aldığı kontrol kılıklı bulunduğun metallaştırış birikme üner seneti, Şinye Guruhi'nin kelgüsüdeki kömürden 2 milyard kubmetr gaz iliştirini işençlik ticaret kapaltı, texnika kapaltı bilen təminleydi.
1: Stansımız xəvri. Qurban hit məzgilidə avtonom rayonun hər qaysı yerlərində mol rəngdar fəaliyyətlər ötküzüldü. Hər millət amma quşal xoram cəmbi olub, naqşı etib, usul oynab, bayramni birlikdə ötküzüb, millətlər ittifaqlıqdakı çoğqur muhabbət doğrusu da ortaqlaşdı. 5-nin 27-ci günü çüşdün burun, Şinjan Xalqara Çoğbazar mənzara rayonunda Jonxua Dumbıqının avazı pələkki yetdi. Çıraylıq kiyingen maşını adamlar ritmğa əgişib biləklərini pulanlatıb bədənini tolğadı. Artistlar qızğın usulğa düşdü. Şadiyana musiqi sadası köçələrdə yağradı. Hər millət amma qədimini toxtatıb gördü. Nurğun kişi ritmğa əgişib çavaq çəlib bütkül köçənin həm yeri xuşal xuram inaq kayfiyyətğa çömdü. Wuhanlıq sayahatçı Liu Xiaoxiao mundaqdırı. Bugün alaydan çoğun bazarga kurban heyt ötküzgeli keldim. Naiti kaltız nurgun naqşu usul numurlarını gördüm. Kayfiyat naiti kızgın boldi. Şinjanın bayram şatlıqını haqiqi his kıldım. Bu qitimki səpirin naiti əhmiyyətlik boldi. Şiho şehri Nanyuan koçu başqarması Xayxı Yoli Məhəllisi ötküzgen Nanyuan koşnılar bazarı, kaynaq məzilik tamamlar bazarı, koşnılar ortaq yuğurluş, mihir muhabbetki tolğan kurban heyt baş temiliq faaliyetimi oxşayışla adattan taşqırı qızıp getdi. Faaliyette ədəbiyyat sənət numarları məzilik tamamlardan bəhirliniş bilən qızıqarlıq oyullar yuğurulğan bolub, ərmilat koşnılar çöyredişib oldurub şadiyana naxşı usullardan ozırlan.

0: Başbak yolu koşulmuş diyorlar avanken. İkinci aylanma yolunu koşulmuş diyorlar avanken. Andım o şimali aylanma koşulmuş da yollar avan diye avçurlar tapşır olduk. Rahmet. Badam taksiye sizden uçurumuz tapşır olduk. Köp rahmet. Korluğumanga yolunu akvalı edip sorapsız. Korluğumanga yolunu akvalı yakışı. Maşallah onç ola köpemezse. Yani yollar koşulmuş da yollar avanken. Dağlık dönme yollar avanken diye avçur. Ne uçur can evet. Boldu rahmet. Anda Ubul Kazım ki avçurunuz.
1: Rüz ye tüket ki Riyas bayramınıza.
0: Buldu.
1: Beymen.
0: Rahmet.
1: Kaşkaşehir'den katnaş uçuru verse Kaşkaşehir'den paynak yolları her şirketlere provancımı alacağım.
0: Buldu makul rahmet. Aslı ben poiz yetip anlavatı mı mağdım. Kaşkar mı yapsız da ya babda. Sapranız konuluk olsun. Taş ne yapıyorsunuz?
2: Ha uçacağım. Pastakanın kızı denattı da sizi iş kapıyor.
0: Demaldı. Demaldı ki işleydi o. Yeni uçurlarını yansak yakışmışlar riyasetçiler. Ben hazır Turpan terapki mağdım. Yol ahvali yakışken şavsa Şahısa hukuk geliydi dok, tabi yollab size, buldu makul. Rahmet. Yaşımsızlar, riyasetçiler, meninki uçurum karanlığa deyip, karsak başka uçur yokken, gidip gelmeyip de cuma, iki günden aldı diye yollan bir uçurum uzak, ondan da başka uçur yok. Alımca, putunuzu sel tatı bırak, gittin ha. Oy. A poyuzun vopposu yetikmeyi yaptık ya pufta diye ağa mağandığa zorlanan çıkıp kalaydı ya kapta sert putları. Başkalar mağandığa ya o uduldık ile emmemesen tamak yaydı o karanmadak. Sel bir yığıştırıp bundak bir tanıtkan ki hazır. He? Yığıştırın ha puftunuz ne? Poyuzluğu açtık yetip aldık Allah bağım de ama puftunuzu onda çıkırıp yetip alsanız. Onun üstüyü siz pek uzun mu emmez onda puftunuzu çıkırıp yetip aldık. Ama baş taraf güzel yığılıp arak yatmam siz. Kızıkken siz kızsız. Yaşımsızlar, riyasetçiler, ben bu poyuzluğa deyip uçur yollapsız. Turguncan.

0: Dada, pesin soğuk kışaydın azırak kışaycı.
1: Donatkıdın emdaldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin, yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.

Tövende biz Ürüm Çiğer'nin kalbisi 3 günlük hava raydın aldığı malumat anlattığımız. Ürüm Çiğer'de bugün hava uç oldu. Temperatür 18-30 Celsius. Ete hava bulutluk temperatür 19-29 Celsius. Muşay'ın 30. gün hava uç oldu. Temperatür 15-27 Celsius.

0: Hoş, nasıl anlıyorsanız sürgün devamlı dikkat kılımız.
1: Hocam, kayda
0: Terebiye.
1: ahvalınız
0: Yaşı
1: yaşı.
0: Yaşı
1: mübarek olsun.
0: Bir olsun.
1: Yollar şık oldu kızım bana. Yollar havan. Her kayıt yollar.
0: Kayı yol, ay yolun olsun. Dep mansak oldu. May yol ravan, ay yol ravan. Dep mansak oldu. Dürgen ıttık! Dürgen ıttık!
2: Dürgen ıttık!
0: Oo, yamdullu, yakşı mı? Obdan tutunuz mu? Yakşı he.
2: Dür yolu sürem, dürüm çözaldım. Çıkancı onu oturak yap kaldım. Yollar ravan, hazır. Köşeci, parmaya vergi oldun şimdi ayrıldım da. Nuni daş ettir adamı yolla, asasa, romantik oldu mu hocam?
0: Boldu makul, elhamdülillah, rahmet. Yani yolur mu koş yolun işte şunda ravan gen, diye ufçar ne, ufçar tor taksi, Niyaz efendim evet. Anda yeni karsa yaşımızda riyasetçiler, mininki bir müşküm yüket gen.

0: Бір сұл тұстыланмаған болса, кеп қала. Өм үшкеніңіз. Әмді, жұма, бәк әнсіріп кетін аң үшкеніңіз үйт кеткен болса. Үйткес, үйт кетті әмі, сіз бір апырып ташу әтмеген кен әмді, кеп қала.
1: Бәкі Донфон ғо, Чәңгі ғо, Чүйі ғо, әмі сұраған кен, үшәр шығылап жүдім ғо.
0: Кірал ача, қанығырақ, әмді, бүгін ғо дәмелі шоған декен, сәл алдырмай кіра, яқшы болды.
1: Өшерден қанағаларыңыз яқшы ма?
0: Яқшы, яқшы.
1: Соғақ сәйінің иланы шыққан, шықпалар, сізден бұрыңыз шығы ма, яғыз кен лық тамақ ет шықтып, шығындыры бұл қызопын үшінген бола.
0: Тамақ ет зопы ештеген?
1: Өшерден қанағаларыңыз яқшы ма? Соғақ сәйінің иланы шыққан, шықпалар, сізден бұрыңыз шығы ма, яғыз кен лық тамақ ет шықтып, шығындыры бұл қызопын үшінген бола.
0: Tamak itip zopi işte gidek on bide benim balım ben onda bir çoğun adam emez ben kızlık balı mısınız Efren? Kızlık mısınız? O ben balam tamak itip zopi işte gizmeyim ben balam o kaval neye? Kızlık mısınız bu? Kuasın değilseniz. Kuruluş yolları koş yolun işte yollar havan diye uçurun nicat taksi evet. Merke balam diye oğlum diye bunda tamsa kızı hep tamsa ile hep bunda. Östen çipi hep bunda zopi lan işte gizim bunda. Мында жол жасап, мында құрылыс қылып, мында көрік жасап, мында. Мында қымамда оны бұл. Тамақ етіп деді.
1: Тамақ етіп демілем, тамақ, тамақ.
0: Әші.
1: Яқаптайдыған тамақ.
0: Әлік.
1: Тамақ етіп.
0: Әлік, мында тамақты, мында бір нәрсен татылап, мында ма? Ә. Мында демемсіз, мен тек тамақ етіп дедіға оқсайды, мында. Не қапты бә? Я, о, абырсын басты, мәйекке деп, мәтек пішіліп қойған. Oğlum benim oğlum ha. Oğlum Ali.
1: Yıllar bayramdan aldırdım. Bana tümden cahiyen geldim. Yıllar beşir alan.
0: Ya makul buldu rahmet. Karmay garibi köçüsü yıllar alan. Dike avuçur ne. Hoşal kuram at. Kallığım adı gen şu şadıman at diyen gepte. Kaçkanın şinçın nello yolları yıllar alan. Dike avuçur ne. İmşen şuna vatıp da. Nençanlı gül vazırını aldı yıllar alan ki. Dike avuçur ne. Endullah vatıp da. Şumiki. Depli resim tatıp. Bir parça resim tatıp, evet siz hem de eslime buldu. Yaşım size riyasetçilerim. Bu poyuzu çıkarlar putonunu yiyip çıkan bu sanıl dedi cuma. Tayyar cevap çorumuz. Davan şimal yolları koş yolun işte yollar avanken dedi. Kaçkanın ki Şinçin Nellu yollar avanken dedi. Of çorunu im şen şan haber tuttu. Andıma ihtipak yolları karaydan bozak hazır. Mavu yan yolu. Andıma kört, ihtipak körünün ki o sterepleri Dabazan'ın oldu keyni bu yolların hemisi ravanken hazır hem saat 9.33 etti. Bugün hem demir iş bu aşkı mı? Yolla asasen ravanken tozulup kalan bölekler yokken Şevket efendim uçurunuz.
2: Rüzgatı da coşurken sende oğlumuz yakışına.
0: Yakışı. İşildi mi?
2: Olcudu mu yolla şimdi ravan ne diyeyim?
0: Olcudu yolla ravan. Aksudun, Oğatüş'ten Atüş'ten, Aksu'den, Kaşka'den, Koten'den, anlaşılırımız uçurulabız, mol mol bir masana buldu, Turpan'den, Pişcan'den diken gibi. Kıra normal, demiliş emes mi ettiğen de, Adem az, demiliş emes mi şu? Adem de sel az buldu. Andı yeni karsak, mininki, bizden velik bir müşk peydap kaldı, ondan müşkile çıkıyor. Anlıçımızın müşkü mü, emes mi siz kayısı mı elde onu okumuduk. O müşkü ütketki anlıçımızın ben mağam elde de demepti o. Müşküm ütketti de köylü bek yerim geniş kılıp. Cık uçurlarını yollaptı. Makul. Yeni karşısa yaşım size riyasetçile. Mininki bir telifim batı. Buldu. Kayısının akşını talep kılsız. Telifinizin den. Bunda bunda sebeple man akşını anlayılaydıysanız. Alınsak tamamen buldu. Andı yine yaşımızda riyasetçiler. Mavo. Uçurun karanla deyip yollup siz. Uçurunuzu karsak. Oldu rahmet. Rahmet de. Ondan geplen akıp siz.

Otan da yolu soruyorum. Medeniyet yolları yollar avan kendi gel uçur ne Nicat taksiye ve tuttu. Valla rahmet. Anda Abdullah efendim. Rahmet sizge. Merke olsun. Sayı yolu, halık yolu körüktüm. Başka vatı körükçe. Veşi ravan go. Diga uçur. Nebi Tesla ve tuttu. Rahmet Nebi. Abdurrahman ka uçurunuz da pür aldık. Yakşı mı? Abdan tuzunuz mu? Rahmet. Hoş kadarlık anlık sosla yokurk nakşını bir obdan bir anlap bakma basak. Zade hazır kızval oğavalık yalur atamdı. Oğavalık kızvalık yalur atamdı. Ben Ankara'ma kaldım bu nakşıdık ki. Sizler bir anlap yıkanı hazır hemen he. Başladık. Kim kimini taşlı vetti diye mesele vada bir yer hazır. Zeper siz mi anlap yıkanı ha?

0: Аңғыстан ұшырып қарайды. Аңлап отқаныңа 107.4 қатынас сәнәт радиосының Yollarınızda biz Zemra programımızı. Hongyançı taraflar yollar avanken. Cavlan.
1: Örgüt yetkilerde yol kırma yan soğuklarının kırışık şehrin böyle hoş günüşler avandıklar.
0: Buldu. Ma kız bala o kavalını taşı içip de iniklam geldi. De. Şu ben o beşi dükünü tazı obda almay. Korsam burada mandaktaydı, burada mandaktaydı. Mandaktaydı. Dostluk yolları koşuyorum işte yollar avanke de bekt yol bekt yolu ya verdik var rahmet. Kadırla sanatoriyini aldık taktık örük yiyen baza kademi şehrinden aldık içe koş deneye de yollar avanke diye avuçtun uh yana verdik var. Şincan, Nongye Daşöy'ninki aldı yollar avan diye avuçur ne? Hamdullah evet, bol da rahmet. Garbi aylanma ayırdırım karapmağa yolun işte yol intay ravanken diye avuçur ne? Uçur can evet, bu da. Seher bulbulu uçurumuz da pür aldık, bol da rahmet. Çınbey Cugendo yollar avan diye uçurdu. Mehmetcan evet tuttu. Rahmet Mehmetcan. Aksu dava tutuk. Bırkıl sokak Aksu. Dep yollap da eslime hazır. Poyuzda kaçkaya getirip. Aksu'nun avar ayıgı dikkat kıptı buldu. Yine. Aksu'nun avar ayıgı bizim Karapakayla. Aksu da bugün çö hava. Bulut bulup azırak yağmur yağdı. Temperatura 18'den 29 Celsius'ye girazıkça. Ağa düştüm azırak yağmur yağdı. Temperatura 14'ten 27 Celsius'ye girazıkça. Kaşkar hava bulutluk temperatura 14'ten 28 Celsius'ye girazıkça. Xotan hava bulutluk temperatura 19'den 29 Celsius'ye girazıkça buludu. Şimdi Emre yoldur koşuyorsun işte yollar avanken ha Nurmen Meçan'ın uçuyordu rahmet. Say yoldun meyip mi şu Yişöyen'in aldık geldim yollar avanken diye uçuyordu yer şahara evet tuttu. Tahir imin.
1: Bir diye tuttuk yolu süre ardından mı şu bugün ürün çaresizlik ki yolla akası dersin avanken ha. Kayıt kayıt uçur bersek mi? Yani tırk orada tutup kalan yol bilirsin yok için akası.
0: E tosul musun mu? Yol uçur bir pamamsla. Sizler abdan katış ben sana adam zirki kaldı ki. Ma gap ini kıldı değil mi? Yol ravan bolsun uçurla bolsun bir pamamsla buldu. Andın ABC uçur olsun.
1: Ha uçurcan bayram oldu mu? Barak uçur.
0: Bir gosun. Bir gosun ABC.
1: Yol uçur bire. Hazır mı şuna diyen. Dağlandım ben atma kavuşundan aldı bilen. Ben gelme uçuştum. Yollaşıyor ravan gene.
0: Buldu makul. Bahtiyar. Obdan turma. Şinjanda şunu aldık yollar avanken ne buldu? Yerken de yollar şunlar avanken lakin kıray yok. Çıkınla ey öydün. He. Çıkın çıkın çıkın. He çıkınla mama. Taksiyim teyak koydum ben park tazlap. Dep ma badam taksiye uçur yollap da kıra az go bugün. Adamni jil kılıp. Dedi. Karma şarkı yolları yollar avanken. Şimdi Emra yolları koşuyorsun işte yollar avanken. Andım mavo Kınan Gavcam yolları avanken Korluğu manga yolunun ahvalı karap bakkan bolsanız da bayan bir kargan yolu ahvalı yakışken tok hazır yeni bir karı yüteyle Korluğu manga yolunun ahvalı karan Korluğu manga yolunun ahvalı yakışke Emmi bilekler şunda ravan obdan yürüyüş yutup da Da tosulup kalkan Abdumabullah köp buvatkan Bunda ahvalı yokken Hatırcam mansınız bulduken he Şiçiho yolları yollar avanken diye avuçlarını Abdullah efendim evet tuttu. Abdullah efendim rahmet. Atuş Pamır yolları koşleniyer yollar avan diye avuçlarını İbo Atuş evet tuttu. Karma şarkı yolları dostluk üçüncü oturduğunki aldı yollar avanken diye avuçlarını Hamdullah evet tuttu. Andı yine Ağut Balaket çorunuz.
1: Yaşarken kanda yakışı mı?
0: Yaşı.
1: Şimdi bu en şey şu bu Ferit'in asırki yolla Nait Ravan ha. Meğer bravo. Halı güçlü Gürkan uçuşa. Aran takımın kayıtı oldum. Öyledikle sayıya çıkacaksın. Yine takaklıyız.
0: Mini taşlap koyup sayıya etki çıkarttı. Özünüz hep kaldınız mı? Ya ki sen tuttu. Sen

0: Yalla Çorbaz.
1: Eyvallah. Uşundanlık bir demam var. Dürüstü hizmet kuvvetini açtım. Demamız yok. Söyledik.
0: Demamız yok. Hata.

0: Ürümçi'de bugün hava uçuk oldu ki temperatura 18'den 30 Celsius'a biraz uçuk. Altay'da hava uçuk bulup kim bulutlunda temperatura 12'den 30 Celsius'a biraz uçuk. Çöcek'te hava bulutuk bulup azırak yağmur yağdı temperatura 14'den 30 Celsius'a biraz uçuk. Olcu'da azırak yağmur yağdı temperatura 16'den 30 Celsius'a biraz uçuk. Bortla'da azırak yağmur yağdı temperatura 13'den 28 Celsius'a biraz uçuk. Karmay'da hava bulutluk temperatura 19'den 33 Celsius'a biraz uçuk. Köytünde hava bulutluk buldu, temperatura 19'dan 32 Celsius'a biraz ıskıca. Çekhanızda hava bulutluk, temperatura 13'den 31 Celsius'a biraz ıskıca. Sancı'da hava uçuk, temperatura 16'dan 33 Celsius'a biraz ıskıca. Kumul'da hava uçuk, temperatura 13'den 29 Celsius'a biraz ıskıca. Turpan'da hava uçuk, temperatura 23'den 36 Celsius'a biraz ıskıca. Korul'da hava uçuk, temperatura 17'den 30 Celsius'a biraz ıskıca. Aksu'da bayam dedik, hava bulutluk bulup azırak yağmur yağdı. Temperatura 18'den 29 Celsius'a biraz ıskıca. Atuş'ta hava bulutluk bulup azırak yağmur yağdı. Temperatura 14'den 27 Celsius'a biraz ıskıca. Kaşka'da hava bulutluk temperatura 14'den 28 Celsius'a biraz ıskıca. Xotan'da hava bulutluk buldu. Temperatura 19'den 29 Celsius'a biraz ıskıca buludu. Karabiye uçurunuz.
1: Davamlıq yolu süre, pahalı, tonuya, koşmeniyerde, maşa, huylu, tutaştan, kusurada, maşılar, köp, çoklaş yok, taşlı dünya, davanken.
0: Makul Kadebiya, oldu rahmet. Tutya hanım.
2: Salam, hoş geldin, yaksın, o kasadın yolu havri.
0: Hmm.
2: Kutun, ben de aldık yolu, koş yolu süre bak.
0: Boldu, makul, rahmet. Efran, çorunuz.
3: Hoş hocam, bu riyasetçiler demagalıktan da programıdan düşüp demagalıktı da redül anlamayırken.
0: Anlaydı.
3: Redülünle de o zaman anlamayırken mi?
0: Anlaydı.
3: İşte asasın taksiyonu oturlar yani. Öyle yaşın kalın çoğunlar gendi.
0: Oy, yaşlar mı anlaydı?
3: Uçur ben meydan var riyasetçiler demagalıktı da.
0: Oy, oğlum demagalıktı da sen aldıraş o baş demagalıktı işlerini kıl yapma da kıl. Anlaydı hemiz anlaydı da ne de kıl sen. Buzlama anlaydık hemizde kudu itizdi bizi işleydik hemiz. Ula işlemeydik edik endek ilgi kıldınız mı siz?
3: Yol oturuyor hocam kimasen yolu yollara var.
0: Bu oldu makul. Andın Turpan'da 38 Celsius'a gradus cuma dep rana ayazı resim tutup evet tuttu 38 pa yokurs 38'i çıkırken he üzem atışınki taşlık sayılırda çoğu oğan təlimge emoşundak güzel yer işleymeli ki yine şu saylıkını seyindeki adendip küçükün olsun çoğu oğa yurtemez mi 36 gradus'a desem rana ay yak 38 deydi utan. Yolu süreme garbi çonkörününki üstü yollar ravanken, Şavuşiminininki aldıdaki yollamı ravanken diye avuçur ne? Abdullah evet vat oldu. Ben kızı kıvattım ben niye mi digenle depersiniz bulat diye dep. Demeyim mi ben onu?

0: Gizdimem. İkinci oturunun ki aldı yollar avan ki diye avuçlarını seher bulbul evetip to. Andın cevla avuçlarınız.
1: Eyvallah riyasetçiler edil ama kedef mevti durayın mı ki siz yok dedi revizip çıkamaz ama ağzınlığa çık yaptı ağzınlığa.
0: Onda ava sen avuçlarını yanılsak yakışmışlar riyasetçiler. Yerken de 22 yaş normal mı de. Kandak yapı kettı bu yerken 22 yaş normal mı degen gepti ben okumaya kaldım mı? He? Nasır Mehmet. Lauta hazır bir sayat orunu kapıp da bana.
2: Ya Şurca yakışı mı?
0: Yakışı ya.
2: Ben kanasının girişi yakızı. Cadım yi.
0: Bak. Oy kanas. Kanasın 5 lirayla hop gitip de. Boptu boptu. Sayat aydınız ki. Sayat rast Abduzay değilsiz rast doğru. Birlik tan kiremsle ya ki sırt saklap duramsle çıkıcı. Cumhurbaşkanı koçisi koşuyorlar işte yollar ravan ki adı gavuşturun gengo balana batıp da. Bilal da ortak şey uçurmanız tapşır olduk Efran.
3: Eskerdin yol kavrayan bak yaşla cenab yolu koşuyorlar işte ravancıma.
0: Buldu makul. Rahmet. Andım mavo Cumhurbaşkanı koçisi yollar koşuyorlar işte ravan ki adı gavuşturun gengo balana batıp da. Buldu rahmet. Andın kavap hallanın ki ettigende kayısı uçtu. Bütün koy kavapı aldıganga. Ettigende bütün koy kavapı alsanız kavap hallanın ki ürümçüde kayısı uçtu. Anlaştılar da bir baksın mı? Ya, bugün dem aldım ki de oyludum ben hem de uçukları. Bosun mu bu vakka? Bütün çıkıp oldu mu kanda oldu. Mavo, Johnson Balçı'nın ki aldı. Şırda çağı yolun işte yollar avanken. Deydi o, hemdullah. İttifak yolu tozlu çağında çoğunbaza karap mangan yolun işte tozlup gitti diye uçturdu ot evet tuttu. Mavo Nasır Mehmet 22 yaş kırıptı. Kim dedi çoğunla anlaydı de biz yaşlanmışım da yakıştırıp anlaymayız. Kim açlar dedi de uçur yollup da ama. Becek tayır uçtu bakıl. Vay belli kırsak mı bolar diye kararlı bu kanaska. Kırı versin mi ben sıpamaydı ki. Aramalay dedim vay çıkış. Aramalı mı neymiş ya diye tıptı. Boptu. Boptu boptu. Peki 5 lirayla hop getip de kanasa. Kanas 5 lirayla hop getip de. Ubul, ubul Keremcan ben mi doktor khan da anlavatım he. Dip uçur yollap ses. Boldu. Badararak yakışı hop getişiniz dümet kılımız. Şida çağı şerik yolun işte yollar avan ki hemdullahın uçuru. Uçurca yakışımı tünügü minin ki maşinamını başkalar soğuk koyuğa maşinini oluşturduğanga apamak işte karıştırıp maşinisinin ki ram numarını yolla koyup da bazısınız 10 şap verdi de şunda kılıç doğru mu? 4 test okunuğa de. Birin ha onda olsa bu çok karamında soğurttuğu məlum kıldı. Siz zaten bu tötesli konuda rumut kılma dediniz. Onun iki maşınınızın ki numaraları, uçurlarını karıştırıp evet peygam olsa siz bir yerip lan edisiniz. Onşa birdi. Hem şu adam məxsus siz bilen belli bir yerişinin ki oranı yok. Bir yerip onuştu atsanız bu oldu hem de. Belli bazı mı okşayış, yüzünüz basınız mı okşayış. Soğurttuğu məlum kan olsa onun iki tötesli kaldırıbıyla alakalı Emin değişik koygan gibi. Basınız buldu. Mağa tonur kavap çıkıp da altın bulaktın mı şu yöcengeyi karap mangandır bakke. Altın bulaktın yöcengeyi taraf karap manson. Aşkatta dükkalladı bakke tonur kavap da edici mi? Mağa etir güldü mü bakken. Kızla etir güldü mü tonur kavap çıkıp da dep numarını eve atıp da bana Rana ay. Şarkı taşkı aylanma. Vagon koçusu gelince yollar avanken.
4: Beijing vakti saat 10.
5: Örümçü şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-0824.
0: Kadirlik anlaştığınızda anlığa atkınanla 107-4 katla senet radyosunun Әтігелік, yollarınızды біз әмірі программысы. Программамызды Ахмер Вайт 16-ны қолап келіп атқаз.

0: istimalçılarga minnettarlık bildiriş ve istimalçıların sağlamlığı için devamlı tırışıp atkan Ak Mervayit Zavuti alaydı talep kılgan. Yeni programımızda namı kulaktan kulakı yetken pulunuzunu tecelliğe Molli Girin Abdullarıba bizden Abdülmobil Kulubu faaliyetimiz katlaşkan. Yine Şincan'daki en isil temizde yürüyüştük faaliyetimiz katlaşkan olsa Sertem Kroren Kaligüşü Ögürkhanesi. Aksudik Orne Seyfu Guançan'da. Ma karlıgaş kıyıldı ki oğlak kapıları çıkıp boğandı sizle gelip. Bugün hem de kanda kıldı ki dem aldı mı? Kanda oldu depça. Ma kadimi dala dikiler mi? İşlep de açarım kebap bakke dep. Amine Hanım uçur yollaptı. Makul. Yasıncan.
1: Demamız olmadı. Koramızın. Özümü etememiz yok. Özümün temizken hemen takip etmemiz yok. Şahit edeceğim.
0: Ma bu gözümüz gibi bir şey yapıyoruz ki Gerçi işkılıp ravan kendi. Bağan için ama. Mavo toyu kopkan karanla. Hazır at kat kaldıraş. Sevzada lavatımız biz. Dep Alımcan. Fücür yollap ses. Alımcan hazır ko özgür kette ya. Sevzin hazır Alımcan. Yasıncan. Abdülkadir. Turguncan. Yunus. Ekber. Şula adalavatı da hazır. Sevzini. Ödükleçü. Şula adalaydı o sevzini. Buron biz küçük vakta. Hazır aşını mı silah taşlap verdim ha? Ben sevzini silah adalanla de. Çaka sağlamam de bana ödükleni çakırıp falan. Adala sevzini işte bu sevzini ekeldi o. Bazardın sevzini ekip eldi o. Hem de bu kağın silah adalap toğrap. Kılgaşını silah kıl silah de. Bu da ne kımam silahım de töt. Şunda mı ya? Töt beş ay kişi bir sevzinin etrafı da çöğür de oturup sevzada otasanla. Kamlaşam da. Ben açta öldüm hem de. Kamlaşsızlığa, kamlaşsızlığa hem de. Aşkan olsun meyildi hem de bu. Toy diken de kolum hoşnula. He? Kolum hoşnula. Onun başka uruk tukallığa gelip. Sevzadalaydı o. Lekki alimcallığa diken otu yarıdı. O ocağınınki işlerini teyi akılıdı. He? O kem neslen ekildi. O toyu soyduğun malla var. Onunki teyarlığını kılıp. Parçalıp teyi akılıp. İşlerini kısalamamam da. Köteknik topisinde oturup katağı sevzada alıp ultasağına altı ekşi. Ana ola ben bombaydıkan ekli oyla kaldım mı alımcam ben. Rümin yayın yüven taraflar yollar avan ki erdiği avuçların emdullahı ve atıp da. Makul buldu. Yenemında karsak. Rümin Şilu koş yolun işte katnaş ravan ki maşallah emdiği köpüğü atıcımı. Kaşkadi yol kavramı ava deyip efra avuçları yollap ses. Bolda Afra rahmat. Xalıq yolları körükninki üstte qoş yolun üstü yollar avan ki adiga uçurun Abdullah vatıptu. Yana munda qarsa Qashqadiyo yolu çöre beremisekmo? Gösevatim ben de uşaqlı kirakash çörelat. Bop bop da. Ortaqlış mansınız bol hazır nemiş qatqan bolsınız. Jefan Beylo, Jefan Nallo qoş leniyad yollar avan ki adiga uçurun emşancağa vatıptu. Andın çüntgen sizden uçurunuz tapşuraldıq. Rahmat. Çimmendegül degen naqşını, Çimmendegül. Çimmendegül, Çimmendegül, Çimmendegül lale, la la la la la la la la. O naqşını miyedin hazır tepip kuyuş imkaniyeti bulamdı, bulmamdı, karamada iş bakan hazır miyede. İki tağara sida Çimmendegül, İrimeydiyken kala Çimmendegül. Aygı karap siginip Çimmendegül. Kol selip kiler yala Çimmendegül. Çimmendegül, Çimmendegül degen açtı. Ravan taksi uçurunuz.
1: Yolu kavramak kendiyen bu. Yolu ravan kene.
0: Bu oldu makul, rahmet. Andın yine Yasıncağın.
1: Ölüce tuttu, doşuracağım. Kaçkanı yolu kavram. Meyka kalsın, ruhu tarafta mı? Kocağı da anın sessizlik. Maya tarafta el apı. Yol, adına tarıl demez mi? Şu bilekte sen kutansızlık var. Eskirtem ki normal, şu tarafta.
0: Makul, buldu. Tutya Hanım çoğunuz.
2: Kaçkanı yolu kavram.

0: Con el estado de que yo la cocina mi trabajo, yo se me escapó de ti. ¿Qué todo?
1: Ya boldu. Yol işiniz işin son siz öyle oturun. Yaman öğrettiniz gose sevzadalısı buluduğu ayalarının ki onunsuz mu kıldığı işine ait çıktıysa he? Erle adı alamaydı. Bu şimdi gelin devat kınağınızda apınızı kukamdı sizinki. Apınızı sarıp bakın. Apa ben işte dedim. Doğru mu? Dep. Hey dep dedi mi? Erle adalaydı sevzi ne dep. Ben makul adalı sana adalanla hem de. Ben bırkıl pırtıkya dep bana dep koydum ben de. Üzerimdeki şahsi hissiyatı bu hem de bunu. Adalı sana adalığa verin lan onu. He? El çaltıp kalem çıkıp doğru hap onu. Kaç kadın mı? Yeğen şehirge meyen işte. Şimali aylanım yolla koşleniyed. Yolla ravan kıyadık avuçlarını. Bilal tor taksiye verip doğru.
0: Valişen Nello koşumuz trava da.
1: Liuşen aldı koş yolun işte yollar avanken. Lauta rahmet cima açtı dedi nazgı rahmet köp rahmet. Hoş tabi demir işler bozuk barat tok. Abdikerim ka.
0: Yolu sıra şerif olmayan için kuşları her baydan oturuyorlar yollara bağ oturacağım.
1: Makul. Kaşkade yeğen şehir meğen işte şimali aylan mı yolla koş leniye diyorlar avan kendi gavuşlarını Bilal Tor taksiye vertipti rahmet. Longçuan koçsi koş yolun işte yollar avan kendi.

0: Hoş nasıl sağ olun sen ofisör karayla.
1: Yüce yollar hoş bulmuş travana.
0: Oldu makul. Rahmet sizge rahmet. Biz ma kaşka göç pipası da demem may. Göç etuatımız cıma. Dep. Üçcal krakeş. Ofisör yollar. Kanda soğudu ço. Kanda kırak tazı yapma emes kodeyim ben he. Alım can ofisörünüz ofisör aldık. Alım şan yöven. Rahmet sizge rahmet.

0: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10086'ı telefon kutlu bicireleysiz. Davay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
1: Hemerini berken undu.

0: Grup yaptık da.
1: Berket olur mu?
0: Ha?
1: Memo bay Berket onun işletip pişirgan pişiriklan ağantem. Nenin ızdın malay?
0: Babay kana pişirik dükkanlarınızda Berket onun işletip ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
2: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi selindigan köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kıç boğan öyle setildi. Binanın arlıkken kün nuru yakışı çüydü. Amevi kölüme küçük. Paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlenen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuku erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patiyet numarı ZL 2021-11-3047-6.
3: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Donatkudun emdi aldım, sel tozup şikine.
3: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi selindigan köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kıç boğan öyle setildi. Binanın arlıkken kün nuru yakışı çüydü. Amevi kölüme küçük. Paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатнас сәнәт радиосының әтігәлік yollarыңызды біз әмірап программасы. Программамызды Ахмер Вайт 10 зауытының қолап келіп атқа ұстамалшылағы мендеттарлық құлдырыш бәс ұстамалшыларының сағламлық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмер Вайт зауыты алайды тәләп қылған. Хадича ханым, Амини Гүл ханым, Ясин жан, ұшырыңыз тапшыралып, рахмет. Jim metal ko buda melista, kirida yok. Yerim saat oldu aylin vatkale. Kaşkaydı kile ama sırt çıkanla, taksi çıkanla, me azrak pul tapay. Dep yasın cevap çarıyor lapta. Reşidem ben bayramço işleplik ettim demem edildi. Bizim işlevatımız bekle onu yerim ama otarsanız bulduk hoş kılıp.
1: Mesela yaşımı barmağı bağlı olsun, yolu çöre, halkına sahip ve yakışını sana göre.
0: Makul buldu Rahmet. Beyloya Oltrak Rayı'nın ki çıkışı kızdı ki Adıl Tez Tabak Hanısını bugün dükkanını açtık ya hemse. Mihmallah için her vakit teyye hemse. Açtık dükkanı biz. Dedi hem makul makul. Sevliye sizden uçurumuz hapşur aldık Rahmet. Alımcan erlerinin ki burunkıdak utu yardıgan işi bulmağandın ki sevza dalımayı neymiş kılıdı? Deydi kıranlıma ay Allah. Açtı adı karaptı dalıma. Hazır orası karaptı dalıma gip başka amal yok. Babdı karaptı dalıma sevza dalıma başladı oturup. Kaşka yinbinlo yılı çantong diga uçurunu hecalı nevetip de. Buldu. Mahmutcan.
1: Mesajdan ana avalın yaxşıma.
0: Yaxşı.
1: Salamat olsun, məcəyə yəni.
0: Yaxşı. Bəli. Nə? Qomay qalqa yol nə? Səymaçan yollar yollar avankə deyə avçun Abdullah vətibdi. Ən yaxşı dost. Mozininki aldı şunda avankə deyə avçunu tapşırıb aldıq. Anı ittifaq yolları qoşulan üstü yollar avankə. Yolda krala az deyə pıçır yollapdı Turğun. Makul. Yine Seydadüy dokmuş da maşallah az. Buldu. Seydadüy dokmuş, Seydadüy. Yeken, yeken he Seydadüy olsa he, yeken. Yeken de o.

0: Yaşımsızlar, muşu öyge ağırların çakırıp Tana tay digiçe dutta tembur çep oltasa hoşnulan oylamay Bolam da Dep Bomaydı Bomaydı onda kısa Onda kısa bomaydı Boyta kosu meylete bu öyge yenge Balla, balları bağ mı hoşnulan balları mesela ayağlı bağ Bu öyge yenge Dak, mihman bulup girip, onundaki mihman, mihman dek girip, mihman dek çıkarsa Obdan buldum bence. O ögem dakıdım bakıldığa yerler yapıp kıyıp kalsa. Hem de ancı mınçı kümüllü koşal kuran bozsun da vakti demdi bazı da. Bir pede, bir eşki pede çası bul demdi. Resmi bir boşan doltağın dek öyde oltasa bence bombay demdi. Çoğunluğa mı terbiye kıldığa öyde öydek bul iş gerek. Öyde gendi balı buludu, ayağlı buludu. He şunda mı? Hoş dakikam de. O da kısa bombaydı. Ama kulun koşullarını çokum oylaş gerek. Özra çıkış yap, obda ütüş gerek. O da kısa bombaydı. Koşunuz dağıncı mı? Demişsiniz yüzünü bilmeydi o. O yüzünü bilgen bolsa o dostlarını bunda onu da tutup kalmaydı. Çokum dağ. Vay bu uklayımız biz mi? Bu arabalımız bu varan çorun kısanlar bu ya bu. He dep. Dağ. Koşunlağa bakalım da sizden ha başka koşunlağın belki diyemeyi vatkan buluşu mümkün. Mira Ultrak Rayı'nın aldı ki yollar Ravanke diye avuçlarını Abdullah'a vettu. Ben siz.
1: Kuşur çakında ahvalımız yaptı mı? Bayramımıza mübarek olsun. Yol sürü verdim şişince yıldıra koşuyum istiravan.
0: Makul buldu.
1: Şarkı aylanma koşuyum istiravan.
0: Şarkı aylanma koşuyum işte yollar Ravanke. Yelken de o Seyda'yı dokmuştu kendi. Ne doğru ya şey. Ravanke. Mira Ultrak Rayı'nı aldı dik yollam Ravanke dik avuçlarını Abdullah'a vatıp da. Boldu makul rahmet. Bizden yurt piçanınki havası şunda yakışıcı mı yollu Ravan dik avuçlarını Şahsadem'e vatıp da. Şahsadem ki ismi ya açtık ki. Molly Gır'ın namı kulaktan kulak yetken Molly Gır'ın uç mu da. Telefon kılığa 13 5 tane 9 75 75 13 5 9 75 75 Andak çankas bombaydı cuma çıkılıp öydek buluş gerek. Bu sorun sorun dek buluş gerek. Kanda oldun da kısa dedi. Şu kanda oldun da kısa şu. Ben mi şu bombaydı dedim hem de. Buldu dep oylaydık Allah'ımı bağ hem de.

0: Ben
1: doğru, hoş geldiniz Rahmet. Makul buldu Rahmet. Efendim, bu çorak.
2: Yolu sürek, bir daha sürü sürek. Vahdiyalan sürekli manga yolları var uçucan.
1: Makul buldu Rahmet. Seni uçuru versen fakat okumun olsun cümle. Ben sizi şunçilik deyip koyayım deyip Abbas Can. Makul ha. Uçurcan, bu vakti Allah hayırlık olsun. Ben bayna ayıste. Dükkan aşkaç anlamadım ha. Bugün bayna ayıste hava tutuk. Kudu yağmur yağda gitti, yağdan ekil turdu adep. Yollapsız. Olcudu kaça yağmur yağdı ki adep yollapsız. Olcudu yağmur var adep hem de kaça yağdı ki. 16'dan 30 Celsius'ya biraz çıkacak. Ama kolaylık bu anlaştığımız Olcudu'nun avar ayı var. Karapakan bu sana bulduken. Saat neçile etrafı yağda adep bir anılmanı dedi ama anlaştığımız. Eslime Alımcan ağırlıp gidip burası köylünüz kaç gün yerim boğanı uçurcan aka he? Bunda heterlik suallarını sorman. Bu suallarını sizdeki intayın heterlik sual bu. Havşun diye uçurunuz tapşır aldık. Rahmet sizge he? Baba hemisi. Üçü yüttüm iken. Açtık. Hoten şehrindeki birinci körük yollar avanken diye uçurunu ablet hoten taksiye evetip de. Rahmet sizge rahmet. Adıl Sod Sarı'nın ki aldı dik yollar avanken Dabazan'ın ki aldım yollar avan dik avçanı Abdullah evet to. On neç yılın ki aldı da bir dostumuzun ki üyüge mihmanga bağan bir duttacı ayalını teklif kıptı. Yeliki ayal ben 18 kata öyküç buldum dep aşağı deydi. Sonra ona vay nimişka desek kündü duttacı hoşlanın ki aramını buzuptu. Şuna ulan Fandom küçürüyüp de o ayalını dep yollatın. 18 kata öykü üç boğan bu spa.
0: Yolunca yollar hoş gülmüş Ravan.
1: Buldu.
0: Sen doğru hoş gülmüş Ravan
1: ha. Ya makul buldu Rahmet. Altay yolları hoş gülmüş yollar Ravanken ben siz. Yazınca o.
3: İçin amına ya bir yetiş çöpte. Doğuyu uzakta bir sokularsın. Manasın.
1: Katık minnettar sizlerden demek ki ben ha. Ağut palaket.
3: Uşurca, uşurca, mavur değilsin bu. Fatüzen karak manga yürümüş mü, ravan çözümü. Çok masıldır. Hedef ne yapıydı, ne gönderim. Kızı çıraklılır, çoğutma batı. Yürü sıkımı içsin çırak. Yürü kaldı, yok kardeş. Maşında çık kaldı mı, sonunda kuaf gittim. Yamaş, mağda.
1: Buldum akıl. Oy, golcuda akşam yağmur yağdı go, yeni kaçıdı yağdı ki dep. Yağmaz hem de, dep ma tılsım uçur yollaptı cuma. Ravan taksiye uçur olsun. Ayrı durumda maşallah bek çıkamaz ki. Makul boldu Rahmet. Erbol, uçurunuz tapşırı aldık. Buşinko. Ay, Buşinko. Nuriman Gülhanım.
4: Kışkarın yılkar beri. Kışkar. Yangon sözünün yünser bol. Arlıktaki yolla. Sinçli Kırağan.
1: He, Nuriman Gülhanım boldu Rahmet. İşte bak yolları koşuyorsun işte yollar avankiyar. Uçurun Abdullah evet. Rahmet.

Ma bir anlık sözümüz çoğunladın sel yamallap kalan bir işi varken. Emi de yamallap kaldı. Anda da bu çırlan çirip okusak. Acı ballarımızı perhlik muamil asal sendik de köpünçileri. Yakşı bir kıl muamil kılımız deydi o lakin. Biraz perhlik bazı muamil kıp kaldıgan lağımı ba çoğunladın ya şu. Nevrilleri ki perhlik muamil kıldı dedi. Kana kılsız hem de. Berek mamul kılsız. Onda kımadısınız maçta kılını kedi de ulanın ki amal yok karan onu. Bunda desek çoğunluğun ne de? Onda emez. Yüü yemsi okşa işte. Bunda deyiz de o lakin. Oşta kırağımdı. O. Emmiz emez çıma bir kısım çoğunluğun oldu yenge efendim. Bunu hem de bir yüzüge salaydısınız kırağım. Ne de onda bizim yeğenim kıvatımız var. Dep gep kıldı kırağımdı. Eğer hem de yüzüge samısınız. İşte bu diye. Bek konuğunuz yap gitmen ha. He? İçtim bombaydı. Çoğunladın o yamallaydığa yerini ütkettiniz o hazır. Çoğunladın şunu mı ya? Çoğunladın mı yamallap yürüm ses? Yamallı bana o çoğunladın. Ulanın hem de bazı bir işleri, bazı bir kılıkları. Bu hem de bunu doğru düşünüp, kürüp. Hem işte hakikaten hep de bilip koyup. Normal yüzünüz boldu, çırayınızı özgetmeyi. Ya baldırınızı yüzünüz bir yakşı muamil kılıp. He? Üzünüz bir yakşı muamını kılıp aldığınızda, yakşı bekip, yakşı terbiyelip, yakşı katağa koşsanız buludu. Mağa gepten karga vakti da şu, siz şu bayramda berip, daha kıskıp kağa okşaysız. Belki mi çıkıp, bu tumayt kensilağı var, onda boğan dikin. Belki köyünüz gep gitmeğe uçanladı, yamallı mağa uçanladı. Yaş buraya bir kaldı karanlığının ben, bu oldu yeni yamallap. Ulağ dep sen zadmış, perhlik muamını kılsız bizden bir ballağa. Tabi yüzük sağsanız yak onda emez deydi ulandın. Yeni bir kırdımdın andın ooooy. Hoş ballarımın köyünü kep kakağı okşaydı deyip yan dil ağırıydı o karan. Onun da... He? Bir... Da köyünüzden çıkırıydın hem de bu. Sizin çoğun oğan da bilep bil kalasız karan. A çoğunlar mı çoğu bazı çoğu bir dikkat kılanla deyim hem de. Belki çandırıp koysun bazı da. Hem de karapsak yaman çandırıp koysun ki. Üzenler gibi bilinmeydi o. Dedi ki Bekcandır'ı yetiştiremez mi o? O yüzden dikkat kılınlar şu iş kısılam ço. Ben o küçük hem de çoğunluğum onda kılınlar hep terbiye verdiği yerde emez. Yani ben anlaşımızdan orada durup İslam'ı da anlavatkan çoğunluğum boğan dikin. O hem bizi okşaş muamını kılınlar. Digen maksatta deyilgen gap hem de bu. Cuma. Yine karsak mavo. Yen görünüşte yollar avan bol makul.

Korluğu almakçı dok, yolların ahvali yakışı mı? Köysek. Açıp, körü atkan, bak ben duyundum bulamdı, şıpın kodum bulamdı. Da köygen mezmun olanım az. Neçin cisla yollanan mezmun ki? Şunun karap mı? Onu köyken kılan olayım. Bir karap lan bak, bir tozulup gitken bir yol ektim, yol bölgeni bir çıkırıp koysa. Vay bu yol tozulup gitip de. Dep, onda öyle sana bu marazı. Uçuk yol. Tozulup gitken böyle yok. Ürümçü, Lopnur, Yokursat taşı olup bütün leniye bu içe koş leniye de yolla ravan. Tosulup gitken böyle yokçu mu? Ravan yol. Mansız buldu. Hatırcam ya. Ravan ke yol he. Kaşkari yiyen sağ kekçe Yokursat yolla koş leniye de ravan ke maşallah köpemez. Dike uçurunu Bilal Tor taksiye verip de. Rahmet Bilal. Lantiyen içi arçini aldı dik yollar ravanken Fukan koçalarım yollar ravanken dik afıçın Abdullah efendim evet tuttu rahmet. Ben Maralbeşi'den çınık şipasıdığan dostanla ablet olum hemen he. Ben bugün Hoten'ninki neyin ayısı karap manga Maralbeşi'de azırak yağmur yağıtı da neyin ayısının avarayı kandaktı da Hoten'ninki niye? Neydeki radyo anlatkan olmuşta olsa bir uçurla olsa bir yeri versin he. Bir uçur kütüp durayla. Ürümçününki üç günlük avar ayını sorapsız. Ürümçününki avar ayı akvalı

0: Galibiyet yolları koş yolun üstü yollar avan. Bahar yolları mı koş yolun üstü yollar avan diye avuçlar ne semet cana vettik o. Selam ben. Bol rahmet. Feyzi Vat'tan Kaşkağıç'a yokur sarıktaş yol yollar avan diye avuçlarım da avuçlar olduk. Bol rahmet. Donkhan Sıçan'ın ki aldıdık yollar koş yolun üstü yollar avan kendi avuçlarına. Abdullah efendim evet. Rahmet sizge. Ablakim.
1: Yaşın oraya tekiler. Bugün biz çıkandım mangan. Yol ahval kanaktı. Hava rayı münak. Boran ahval badi gelke çok nedir çok mangan mangan. Bugün hazır mangan.
0: Çok.
1: Yollar avamıdı. Hava rayı kanaktı. Bugün şimdi eğer köyler gelmeyen bulsanlar.
0: Turpangı manga yolunun ahval yakşı. Hazır karsak Turpangı manga yolunun ahvali şu Şavsavku da abdumobulla azırak köp keke. Uya hem de bir tügü yağı o. Şu Şavsavku da azırak abdumobul köp. Kaysi bilek, kağan bilekle asasa ravanke. Boran mı yok? Havaray ahvalim yakşı. Mansanız bunu da. Turpandik anlı uçularımız mı? Piçandik anlı uçularımız mı? Etkenin yakıcı kuşurlarını verdi. Havaray ahvali yakşı. Turpangı kemmemsile, piçangı kemmemsile de. Hatırca mansanlar buldu cümü. Bura yok. Hatırca mansanlar buldu ha. Hotenin havası, havarayı uçu. Hotenin havası yakışıcı mı? Keçidinde azırak boran çıkan hazır hava uçucu mu? Hoten geldi Allah keliyversin dedi. Makul.

0: Jongo köşme xabarlışı Abditali Uyğurcu Mülazimet rayonunda 1 yuandan başlanğan xalığan somuda haq tapşır alaysız. Eşkandaq resmiyet haqqı ilinmaydı. Yanı tekhe haq tapşırış arqılıq ən yuqır bolğanda 20 GB ekim mıqtarığı erişiş pırstanız ba. Telefonunuzdan app pazardın Jongo yedong dap izdap çürüydün. Tapsılatını 10086'ı telefon kılıp, ya ki her qaysi ticaret sallırgı berip sürüştürsanız boludu.
1: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021 11 3047 6.
2: Дұда, еңді сетуаған 5 жылық телефоныңыз пәйзікен ғо, экраны мы чонкен?
3: Әлбәтте. Şinjan Telegraf şirketinin devletinin 4 xil tuluqlumusdan bahraman bulup 5000 yuandan artıq pul tejep qaldı. Konu telefonum nima pul hesab qıldı. Yani texi telefonu ekran çaplığı çaplap berdi ki.
2: Telefon almashtırmaqçı bolsanız Şinjan Telegrafını tanlan. Azan hem köngüldikdek telefon setip ala alaysız. Ailedikleriniz razı boludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına berip mesele sorap bejirip elin.
4: Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'q. Sherdun Guldagi mehmon saroyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 99 99. Shenjiang Yuhao uy-joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozasi

0: نمبر 202-465-0102-00-125. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusqısı torgı çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısının haber sayıpsken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
1: Katnaş yol əhvali şu vaqtının özü duqturulüdü.
0: Sağlamlıq körsətmisi kumani qaraşlarınız tügütüdü.
1: İşqi orunlaştırış mülazımtı da suallağı cevap verilüdü.
0: Tənterbiya musabıqları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızıl görəleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sınımı məzmuları sərxil.
3: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısıda halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup, seferinizde hemra buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmunladın huzurunun.
4: Qadarlik anglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchisi Bo'sharjon Xizr, davlatchi muharrir Zafar Mamtumov.

oyunu koydu. Faaliyette Şincan'ın özgüçü medeniyet sayet baylıkını tunuşturuş, Şincan Yakşıcay baş teyimsitki körgezme katarlık faaliyetler mas kademde yürüştürülüp, medeniyet sayetinin yoğurluşunu çonkur algı sılcıtıdı. Şopar dostlar dikkat! Avtomobil haydash yeni belgilemesi 6 ayının 1-ci gününden başlap icra kılındı. Koğan ministerliği ilan kılgan motorlu katnaş vasıtları şoförlerinin çarçap avtomobil haydishini bekitiş kaydisi 6 ayının 1-ci gününden başlap bütün memlekette emelilleşip icra kılındı. Şunondan itibaren fakat avtomobil haydash vaqtiga qarashdak koni çağrı bilen hoşluşumuz. Motorlu qatnash vasitalari shoferlarining charchab avtomobil haydashini bekitishda buningdan keyin avtomobil haydash ahvoli, fiziologik holat, kundalik turmush musabisi birlashtirilgan 3 chong o'lcham bo'yicha hukm qilindi. Tuvanda ahvollarning biri ko'rilsa, charchab avtomobil haydash qilmishi deb bekitildi. Motorlu qatnash vasitasini uda 4 soatdan ortiq haydagandan keyin avtomobilni to'xtatib aram olmasa yoki avtomobilni to'xtatib aram ilish vaqti 20 minutdan oz bo'lsa. Yo'lovchilar transporti motorli qatnash vositasini haydiguchi soat 22 dan atsi soat 6 gacha bo'lgan aralikda uda 2 soatdan ortiq avtomobil haydagandan keyin mu aram olmasa yoki aram ilish vaqti 20 minutdan oz bo'lsa. Yo'lovchilar transporti motorli qatnash vositasini haydiguchining 24 soat ichida jami avtomobil haydash vaqti 8 soatdan oshib ketsa. 1. Sifat ilish usuli. Qatnash saqchilari asosiy avtomobilga o'rnatilgan terminal yoki nazorat qilish supasidagi yo'l yurish xotirasi sanliq ma'lumotini ilish, motorli qatnash vositasini haydiguchidan bir-birlab so'rash yoki guvohchidan so'rash. Sanliq sifat ilish. Chazdan ötken çağdaki nazarat kılıç aparatıda tartılgan sin körünüşünü qatarlıq usullar arqalıq tekşürüp ispat alıdı. Yeni belgilimideki yolucular transporti motorlu qatnaş vasıtları şoförleri, taşyol yolucular transport ticaret paliyeti bilen şoğulundan motorlu qatnaş vasıtları şoförlerini görüstüdü. Bu yana torda aldın kilişdigan avtomobil şoförleri, kira avtomobili şoförleri, yolcular avtomobili şoförleri qatarlıqlarının yeni belgilimideki çarçap avtomobil haydash ahvali bekitiş dairesige mas kildigalıqıdan diyerek berdi. İkinci, fiziologiyalik alat. Qatnash hodisasi yuz berishdan ilgirki 10 minut ichida shoferning bir jib ko'zining to'liq yopilish vaqti 2 sekund bo'lish yoki 2 sekunddan oshish va yoki charchash darajasini bekitishdagi miya elektr dolquni alohidaligiga hukm qilish sonli qimmati 30 ning kichik bo'lish. Qatnash hodisasi yuz bergandan keyin qatnash saqchisi motorli qatnash vositasi haydiguchidan ahvolni so'rganda yoki natija isboti so'rganda shoferda zehnini yig'olmaslik yoki ruhsiz bo'lish, charchashda holat ko'rilsa, o'xshashlar charchab avtomobil haydaganligini isbotlaydi. 3. Kundalik turmush musabisi. Qatnash saqchilari motorli qatnash vositalarini haydiguchilarining avtomobilni haydab yo'lga chiqishdan burunqi uyqu ahvoli va xizmat, yemak ishmak, doğru şiltiş, turmuş qatarlıq ekvallarını tekşürüp, bir kancı türlük ya ki köp türlük tekşürüş neticesi qarab ispat alıdı. Çarçap avtomobil haydaşta xavip mevcut. Şoförler çarçıqanda, körüş dairesi huvalışış, erkti kolaysız buluş, zihnini yığalmaslıq, inkasi aslı buluş qatarlıq ekvallar körüldü. Bundaq ekvalda avtomobilin yanıla zor mu zor haydisə qatnaş hadisi yüz berişi mümkün.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqı süpsi birlikte Tianşan'daki bostanlıkların koyulun karlık tağlarıcı sozluğun Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıqısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kel gözü yüzünmüş. 2026 yılı

Достар, программамызға орнаштырылған мәзмұнларын алтышыны дауамлаштырмыз. Бұл жыл үрімчі шәрді 30 мыңдың артық оқуғычы Али мектеп имтиханыға қатнышыды. 5-ші айның 25-ші күні 949 қатнаш радиосы мұқпырының үрімчі шәрлік марып оқуғычы қобыл қылыш имтихан мәркізден игілісіче, бұл жыл үрімчі шәрді жәмі 30 мыңдың артық оқуғычы 2026 жылық Али мектеп имтиханыға қатнышыды екен. 2026 yıllık Ali Mektep imtihanı yakınlaşmakta. Ürümçi imtihan rayonunda 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanına katılan okuyucu sayısı 30 mingden artık bulup, şehir boyunca 51 imtihan noktası, 1225 imtihan meydanı tespit kılınan. Bunun içinde Meydan rayonu 5, Kısa Teknike Terakiyat rayonu yani Tudunhaba rayonu 5, Tianshan rayonu 15, Saybağ rayonu 10, Yukarı Yeni Teknikilik Kesipler Terakiyat Rayonu, yani Yeni Şehir Rayonu'nda 10, Şimugo Rayonu'nda 6 imtihan noktası var iken. 5. ayının 25. günü Ürümçi Şehir'deki okuyucuları Ali Mektep imtihanına tızımlatkan Barlık Mektepler imtihanına katnış genişkisi ve 949 katnaş radyosunun Ali Mektep imtihanı bergücülerine illiklik yetküzüş çaplığını bir tutaş tapşırıp aldı. İmtihan bergüçiler ve ata anlarga imtihanda katnışış kinişkisi katarlı kuşurlarını ergizmi süretki tartıp torgu çıkarmaslık. İmtihanda katnışış kinişkisinin aldı keynini boyap özgertmeslik ve hat yazmaslıkını ezgertimiz.

Dosa, anlayıp atkınanlar, səpırınızdı biz sırdaş programısı. Әмді радио саяти сәйпіміз диқтанларды болды.

0: Ишин сыпымыз кеген учурдагы карапакайлы э Лушан кочусу Хуаншан кочулары раван дейди мейлерин ишин Синжан хаунандзынын учуру бакен бир аңлап эткеники койла Жавланкага кылган.
1: Өлтүр шабыратсаң ал галбият деди башына акыр кошкун иштери бар экен достор.
0: Болду рахмат. Достор азыраак илан аңлайлы илондон кийин кайтып келебиз.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
3: Tonlatkudun əmdi aldım, səl toğuzup şikine.
2: Dada, əmdi sən bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
3: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi. Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip da.
4: Xemerini berket undu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket onun işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım malay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onun işiltip, Tijoratimizni texmi ro'naq topqizim.
5: Shinjong radio televiziya stansiyasining Suluv Shitting Updatalining 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
2: Suluv Shitting Updatali 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
5: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchurlar nopozliq chandiriladi.
2: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchuriladi.
5: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoni qarashlaringiz tugitiladi.
2: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
5: Tantarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
2: Mol uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
6: Suluv Shitting Updatali 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
7: Mukofotliq Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
6: Yokluğumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Suluv Shitting Updatali 6.0 pilot nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
5: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiniz.
7: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu, ilhamınızı asanlı qozqıtıdu.
3: Suluv Shitting Updatali 6.0 pilosunun suçuda xalqan çıtallab əndisiz mal setvəl aləyisiz.
2: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasətçiləri bevasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Məzirlik taamla, yeğeni mivə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvəlib, özgəçi mal setvəliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
2: Şincan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanadı.
5: Şinjan radio televiziya stansiyası Suluv Shitting Updatali 6.0 plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık toldurup sapırınızga hamra boludu. Her kaysi app bazarları olma app bazarından Suluv Shitting Updatalini çürüp sarkıl mazmunlardan huzurunun.

Muşu ayının 27. günü gündüzden Muşu ayının 27. günü keçiden 28. günü gündüzgece hava uçuk. Temperatura 18'den 30 Celsius'a görüsükçe. Muşu ayının 28. günü keçiden 29. günü gündüzgece hava bulutluk. Temperatura 19'den 29 Celsius'a görüsükçe. Muşu ayının 29. günü keçiden 30. günü gündüzgece hava uçuk. Temperatura 15'den 27 Celsius'a görüsükçe. Şehir sırtıda 7-8 bal boran çıkırken dostlar.

Ukrayna'nın yeni taratqo apsi Silo shootingdan qaytılıp alınsanlamı buldu. Dostlar, səpranlar ravan həm bihatar bolsun. Program riyasetçisi Yaşar Yolqun, növəc muharir Zəpər Məmtimin. Xeyr xoş dostlar.

0: Janubi yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
1: Bu programını Tianxia rayonu Xalq yo'li 55 nomerli joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tianxia rayonu Xalq yo'li 55 nomer Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177-267-80-531. Bu programını Arman Kuvvet Talkallarını işlep çıkagan Arman Yemeklik Çeklik Şirketi alahide talep kılgan.
2: Şatık tolgan Şincan Derizden Taşkırı Futbol Birleş Musabıkçı. Kızgılık tolgan Şincan. Şincan Arman Yemeklik Şirketi Şincan Futbolçılıkı'a medet veriş için Musabıkı bildiğe sesen Şincan'daki Arman Talla Bazarı'da 2 ven. Mari Brown'da 5 ven itibarı verdi. Faaliyet vakti 5. ayının 16. günün 7. ayının 13. günü içe.

107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər qaysi proqramlarını yaxdırıb anlab, qızğınlıq bilan qatnışıbatqan qadirlik dostlar, xuşvaq bolğaysılar. Əmdi diqqətinizdə bolduğunu mening avtomobilim proqramısı mən riyasatçı Yaşar Yalqın. Ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil setiş setibliş doğrusudki uçurlar mening avtomobilim proqramısıda. Qinamsi diqqətinizlər mening avtomobilim proqramısında bolsun. Mening avtomobilim proqramısı Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apsi Slow Shooting ni mas qadamda angtildi. Programimizni Slow Shooting apsida ma'lumotlarni qarshi olamiz. Do'stlar, o'zingizlarningki sotadigan yoki sotib olgan avtomobillar bo'lsa, uchurni bizga yo'llasanglar bo'ladi. Hem özellikle baha altıldığın ya bu mesela düşünüp bakmak çok olan avtomobilleri olsa bizden Weixing Supamız XC1074 yani Şinjan 1074 yolu sanla buldu. Dostlarım uçuru kiliştim burun bizim şu Ürümçi şəhərininki işit yol biləklərinin hazırqı yol əhvalı qarapaqayla. Hazırın ozda say tesurət köli. Jingshin qovsunun çıxışı yığızdın Jingshin qovsu qarap manğan yönüştə avtomobillar biraz köpkənə. Tosluş bakken. Onunla başqa əninci yolu, yəni yinbin yoludun Linhang 4-cü kutusu qarap manğan yönüştəmə avtomobillar biraz köpkən. Onunla başqa qarsaq, aydırım tesurət köli, yəni Vəyxan yolunun çıxışı yığızdın Ürümçi sancı tesurət taş yolu qarap manğan yönüştəmə avtomobillar biraz köpkənə sürət astıkən. Dondalyan şijede mu avtomobillar biraz köpken. Onun başka Kılımayı şijede koşumçuli. Yani Çarbak kutusundan Şibeylo qarapmağın, Şibeylo qarapmağın yönüştü mu avtomobillar biraz köpken. Onun başka Loşan kutusu. Yani Vayxan yoldan Sayram Külü yolu qarapmağın yönüştü avtomobillar biraz köpken. Onun başka Şimgo yolu. Yani Vincen Şilo'dan Dongcanlu qarapmağın yönüştü mu avtomobillar biraz köpken. Onun başka Hangzhou Dongce. Yani mu şu Çangçun oturu yoldun, Beijing oturu yolu qarap manğan yönüştü avtomobillar biraz köpken.

Yusuf Canigan dostumuz deydi o, Yaşar Can Camry'ye karar baksanız yeni maşinin bahasına depsiz ki. Camry'nin ki yeni maşinsinin bahası, zavod tarafındaki yetekçi bahası olsa 170 000'dan 259.800 yuan etrafıdaki ne? İtibar berilip boğandaki bahası olsa 32.800'den 220.000 geçken ha. Bunun yine okşumağın nuskaları var mesela 2.0L 2.0L'nin ki hem de tok may arlaşma energiyelik nuskası olan sap mayıda mağdığın nuskası var. Onun için 2.5L nuskası basa şu tok may arlaş nuskası ya.

0: ilgari muallim ha yashar yaxshimi jili yuzik mangdoq mana g'uljida deydi bo'ldi rahmat umidvorni ovozda uchiray
1: Riyasetçiler yakışımı, yol kabul edip, kutlarsanlar mağabı, kırken, ulan be karab, manga yürüyüş, kat ısıp gitti. Hmm. Beş, sefere beş. Şol, ne bu kan ıskanmıdık zaten. Yerim saat bol, ulan be, gip bulamadık.
0: Belki mi şu, optimobul, cihtu, katnaş vekası, yüz, begenlik uçurunu tapşırıp, amıdık mı bir karabaka ya?

Aşı yolcu karan sayti suret köli muşu Yerwo manzara rayonuğa kegende içilip gitetken cuma hazır karsam. Onundan burun tosakken hakikaten ben abay muş doğruluk uçurbegen rucanlı körükten tosulup muşu mavo nimeden ötüp de o dep. Bencan ulu yiyenin aldığı kepti o dep. Hazırın özü de şu muşu Yerwo manzara rayonuğa kegece tosulup da onun ikin yolla içirken cuma. Ablat Xotan taksi dedi Xotan şehrinin halık yolları ravan gendiydi. Boldu rahmet.

Mavela 75-ni sorgan dostumuz. Buning e'tibori yo'q ekan. 298 mingdan 316 mingga chiqgan jumo Vela 75-ningki. Endi bu shondinji loq mashin 490 ot kuchi bor ekan jumo. Maybe only 4 sekundda chiqadi ekan 100 ga.

0: Tursun Johnston'u avaza uçur bakı anaylı.
1: Şuna yıgırımdan ki çağır şapta mazına maza bakı 55 min katrafı.
0: 55 min kuvayet rapı da deydu ha. Mau 2019-12 ayının Nisan Jinko vaki kızların 200 min mangan birinci kol en alisi ne çıpı oldu deydu Tursun Johnston'u. Şimdi bağlı uydan.

0: Audi'ninki i7X avtomobili. Shanghai avtomobil guruhi Audi avtomobil şirketinin tunji saptokluk SUV nusqisi i7X avtomobili 5-nji 29-njı günü yana ata Guangdong, Shangang, Omen Chongqoltuq rayonidagi avtomobil ko'rgazmasida rasmiy bozorga silindi. Hozirgi oldin setish bahasi bo'lsa 289.800 yuandan 379.800 yuangacha. Otra çoğun tipteki saptokluk SUV kılıp bekitilgen. Bu avtomobilga hashamatlik pan texnikalik saplamalar moslashtirilgan. Tesla Model Y, Veyla ES6 qatarlıq avtomobillar bilan raqobatlashadi. Sırtkı şekilde Audi'nin en yeni saptokluk layı uslubi kolunmugan. Tutaş şekildeki LED halkısıman çırak belbiği. Elektronluk sırtkı arka görünüş aynıki. Ramksız avtomobil işki ve yoşurun işik tutkuçu saplangan. Şamal karşılık körsetküçü tüven bolğanda 0.125 seydiye gıcı bulup, pariklandırış derecesi bilen pen texniki tuyğusu ige. Avtomobilin uzunluğu 4 metr 4.19 cm, kenglikki 1 metr 99.17 cm, egizlikki 1 metr 71 cm, oq aralığı 3 metr 6 cm keldi. Bu avtomobilin 5 kişilik ve 4 kişilik nusqısı bar. Arka rat boşluğu mu xeyli çoğ. İşki bizek cahette 3 tutaş ekran, toluq suyuq kristallıq körsetküş saatlik ekranı, merkezi kontrol ekranı, şopur orunun yenidki orunun aldıda orlaştırılgan tutaş ekran, eğrılıq sözdürmez orunduk, yani boss markalıq yanratku, tabi yağış bizek tahtı səplengen. Hashama tuyğısı milyon yuanlik avtomobillardan kılışmaydı. Hareketlendirgüş küçü cahette koş elektr motor 4 çak sörek sistemisi səplengen. Motorning eng chong quvvati 370 kilovatga yetadi. Soatlik suratini 100 kilometrga chiqarish uchun faqat 4.15 sekund vaqt ketadi. Sig'imi 70 kilovat soatlik va 90 kilovat soatlik batareya saplangan nusxasi bor. CLTC ish holatida sap tokki eng yuqori sijil yurish masofasi 660 kilometrga yetadi. Aqıl haydash sistemisi jihatida 4 çaq sörash ultra aqıl haydash sistemisi, ölçemlik lazer nurluq radar saplangan, yuqur süratte yol başlash, avtomobil yolda yürüyüş halatını saqlash, ciddi turmuzlash qatarda iqtidarlarını qollaydı. Hashamat tuyg'usi bilan amilli qo'llanishchanligiga tang e'tibor berilgan. Davomliq vishing supimizga uchurlar qaraylik. Ha, bizmi olaydi qo'llagan dedi. A shunda asar bo'ladi. Sizlarmi olaydi qo'llagan? Dursun Jansta.
1: Şunu 20'den çiçeğe çarptı, mezunan mazabatı 55 metre travma. Şunu 19'unca insan cinkal 20 kilometre mangan ediyor, mezunan mazabatı parça 35'den 40 metre travma.
0: Boldu. Uçar turtu eksi Niyaz. Ben daha ben yönlüşük çıkıp gittim. Ben konu aldığı kelgücü yollar avan dedi. Boldu. Aylan mı Beyzen Körük'ün aslındaki ürümçü sızın karşı olduğu diye yerde diyen yergece maşin sürüte bek asla tosluş eğer 2 kilometre yergece tosaldı devamlık devamını devamlık bir mədiydi Bekri. Buldu rahmet.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqı süpsi birlikte Tianşan'daki bostanlıkların koyulun karlıq tağlarıcı sozluğun Jungu Taklamakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıqısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kel gözüge yüzünmüş. 2026 yıllık Aypov Jungu Taklamakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıqısı dağdığılık başlandı.
1: Kumluq çöl cezirelerde uşkandak yürüp, jılğa karlıq tağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Aypov Jungu Taklamakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıqısı dağdığılık başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Jungu Taklamakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıqısıga yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.
2: Dostlar, programımızın davamlaştırmamızı. Şimdi sorumuz ki, kim şurada kırsak, ma boran şahdaydı hazır. Ben Ürümçü'nde yolga çıkıp hazır. Yanko mülazimet ornağı geldi. Yolda iş kanak başka ehval yok. Maşin ekimi intayın köp. Katarlı iş bin vatime süre tahminen 80'den 100 gece bu vatıdı. Mülazimet ornağı alaydı. İş bulmuş kırmanla cümo. Adem deniz gayınıp gitip tabi ya. Adem bekçek deydi. Boldu, rahmet. Sırlıq külenge Biyadi Haybon 07 degen maşini körüp berine yaşarcan deydu. Biyadi Haybon 07 EV. Bunun ki itibarı yokken maşının bazı olsa 169.900'den 189.900 gece. Bunun emlişki kılınız kısı varken birisi müşu Çanşı Han ben bilen, Dönşı Han ben sabah şeydi bunun karganda. Cızım ben bilen, çiçeğim ben bakya. At küçü olsa 326 at küçüge iyi gencim o.

Hazırının özüde bizden növetçi muharir Sefer Memtimin bir uçuru yollabdı. Qumul Meteorologiya Stansının 5. ayının 28. günü saat 11.52 minutta tarqatqan borandın agaklandırış signalı bakene kökranlik borandın agaklandırış signalı. Şu 2026 yılı 5. ayının 29. günü kündüzden 30. günü kündüzgece şehir rayonlarda ötkünçü boran çıkırken 7 bal etrafı da. Onun için 100 çakırımlık şamal eğizlerde 10 bal etrafı giydirken cümo. Rozcan siz muşu özünüzün maşinasından ekvalinin hapı bombaymış yazmışı şekilde kıpır yollana bizge. Mən evet dey. Onun için. Aşo mən siz gidip bəginim sağlıq gülenge aşo. Bir adi Haybo 07'de maşinan bağısı abay dəpədim. 169.900'den 189.903 bolken. Yine doğamlık maşallah, otomobillar karaylı. Abay şov.

Ma Tursun Jonstam Abayqa avtomobilini baholab ekan bir anglab baqayli ha. 15 dan 20 ming atrofi degan jumo Rozjon. Abay siz baholtiman degan Lanyo ha. Hurmatli radio tinglovchilar, mening avtomobilim programmamiz oxirlashdi. Program reyasi Yashar Yolqun. Nimachi muharrir Zafar Mamdiman. Amda deqtinglar 107.4 qatnan sanat radiosining angltish oldida turgan tushlik yo'llaringiz bizning programmasi bo'lsin. Xayr xo'sh do'stlar.

Hürmetli radio dinleyiciler, mana tüşlük yollarınızı biz amra programımızda başlayıp aldık. Programımız arqalıq bugünkü keyfiyatınlarga xoşallıq bergişlash maqsadida yana mikrofon aldığa yetip geldik. Ümidimiz şu bir xatar yol yürgeysler, dämeliş günü ulaşınçilik, köngüllük, ekmetlik ötkey. Mən riyasetçi Zühre Kerem.

Aldıca, şu an daşta bir ziyan kapkan mısın diye maksat bile eskertkimiz geldi ya. Şu vaxt saat kaygende çüsünüz buldu. Hem de hazır berip çögüle mandak bir sulanı keçip degen tekimde küçük bir dağ nemile bağ su keçip dağın daşta dağ nemile aşayladı oynap su oynap bağlarıq berip çögüle mandak kesanla buldu. Çögüle dağ ayalarımı kördü ayalarımı xeyli bağı turpanınki ya. Aşta kısanla boğdak.

0: قدی خوب قمایتند مچون و سیزن یخشی جدلنگز یوخ گنگو آرتخ دوشخ جدلنگز یوخ بر ابدان به سایت قوزدق سایت که یخشی ماست شدغن بالکین سیزم سا شکزخ گابنه ایپ بسم اشک اباسم نو بولدما نیجات بولد بولد چطا یوخ من باغنده برایلی هم من تی خازر بامدم من ازمو بامدم بر هوا بکرک سیب نسنگ چقدک بر هوا بوسن ارومچی ده انا دیکن پیش ısıqlada anan dekin çıqqaylıya ma tərəblədi sula iqib duğan keynimiz qarsa qarqaylıq taq yeşillik çöplük manda yegi barmız aş vaqtı kelgende aldırmay turun ha yana mutallib
1: yarışıdı yarışıdı kim o
0: şu ha yarışıdı şu sayatlar kimge yaraşmaydı oynaş kimge yaraşmaydı çögiləş degen Nurtay
1: Hamdırak, zildirak yıl, akvalınız yapsın mı?
0: Yapsın. Bırakı bulsun.
1: Bak gitmem ben. Yıtlak çiçinizin büdürünü çiçü etken siz ha?
0: Ne mi o? Çiçinizin büdürünü çiçü etken siz dediniz mi? Oy siz göğsünü çıkıya bitip, sık tutup tılınız mı da, mı da ne bu kaldı mı sen? Qorulup kılıp bir gıl geple taz, indik çıkmaya kavatam du. Şıkılıp tönü gün göğsünü çıkıya bitip, okşasın sanzılarını degen de kurgusuk tut git. Dujum azraq maylıqı limon suyu içtiwitin yakalıqı min xuda yewitin ma gapni çiçiñizni çiçib atdıñızmı degen nim degen gap bu büdür çiçiñizni iniq yaqlama bilgide yaqılıña aylan degen awnğucumuz pravınınki bunday iş bolıp qalsıçu siz aşu ma bu Kazıban çöğün soğum işleydi. Anadın ki, her kaysı nayi derecelik çöğün soğla işleydi. Şöyle basınız buldu, şöyle de bicireleysiz. Lekin hizmet vakti çüştüm buru, işki saat çüştüm ki, işki saat aşında aklam işleydi. Mutallib.
1: Çüştüm ki, demeli kadar aç. Bozdurum tarafını.
0: Aşta kulayma. Liniya başqa bo'lib qolgan. Endi bilet qaytirdiga ish chiqamu endi g'uljiga g'uljiga mansa men bilet berib kelishdan keyin evitib tikaman endi qanday bo'lar jataq chiqamiki. Burun deytingiz emas men biletni olmasda degan bo'lsangiz men anakin manchki hatto 10 kun burun desangiz shundan qarata men tayyorlik qilmamdim men ishlab hozir tushman deb ishni to'g'irlab Plan, sayat, liniyesini doğrulap oğa vaxtında. Anda desiniz, taz akmay kaldı cümle. Bu da bururak den ha? Dada Akku, ojo, roman izi ütüpsiz o roman. Dada Akku, hamısın cümle mi şu roman yazgan kollarınız talmısın? Deydo bayamkı Zöhre Aylam koygan u bakıma, bu bakıma degen nakşılırdın Zöhre Ayla. Aşı yıllardaki üzümlük, beğimdeki işlerini bize əsləb baxın, hə? Şu naxşını anlayıp, şu işler isimge ke kaldı. İşkim o, ya baydı, ətrafını soğumu qılıp, soğumu soğub, tanısın üzəm vurup, şunda ama, qorşa baqılıp, üzüm küçü tıkıyıp, pərviş qılıp, işləvatıma, hər bir tüp üzüm küçüdünün tüvünü, Kətmən, cotu, gürcək bilən kolab, qozu uyub, qoy qığılırı, buya, yanta, qonaq köçətlərinin yıldızları bilən küşləb, vaxtı-vaxtı da suğurub qılış nətisi də tört incili üzümlə oxşab digən, amma gəqimizla, hər kilosunu bir qoy 8 modin ölpət satqan mən. Zöhrə ayla işləgəndim, şunda əstaylıq bilən cəbalıq işləgən idim, Üzüm pişkanda karavatını açıqı bilip, akşam yatattım, üzümünü uğur eketmesin deyip saklap. Şundak akşamları ağırlarım yenimgi kese, kızıyık paranlaşıp, bu koşnamının kızı paranlarımızın, geplerimizin tınşaydı ki, kulukını yıkıp tamga. Kulukın men tarafı lazadı. Şu işçallıkımı karap, ey muşbal yaman işçan bal iken, coto ketmen obdan çapıdıgan bal iken, deyip bu koşnamının kızı. Мен алмыш иш әмгәклеримне көреп, мине шуныңдан яхшы көреп кылып, маңа булган ишенчис күндүн күнге иш берип тике. Рас

0: Zuhra ayla, yağını yok bu gəpnin ki. Koşlarımın kızı şunda dəp bəgə ama özü dedi bu gəpni. Bəzi kızla digin onumaydı o bu kız özü dedi. Qasdan muhabbetlik naqşlarım eytip kuyattım dısıra şunda kılıp. Tuncu muhabbet. Muhabbetlik kece yürüküm sen bilen. Sen yare. Çimen, çimenzar. Muşu çimenzarda işkimiz oynayımız diye naqşlarını eytip. Başta kılıç netisi de ahir muradımızın yetuktisle güzel cağla dedi. Rahmet Zöhre ayla da püçürü yollaptı. Oy o onun neman rahmet deydi siz özünüzü rahmet deyin bana. İşligenin yüzü yoruk, işlemegenin yüzü çoruk degen gel bana müşündak. İşligen boğandı ki yüzünüz yoruk turup siz şunu işligenizin körüp mağabalının kuladı hele bir ketmen jota oturduğun balıkken. Mavulqi yagi ishlab pishonisidan tar oqquzib mandaqliq baxt naqsini to'li olaydigan o'xshaymiz mushi bal bilan deb o'ylab ko'zi yetib anandekin sizni tanlabdi. Demak, mana shu ishlagan yadi qolmaydi, mana har qildi mushtaq baxt talay omadlar nisb bo'ludi. Shuning uchun ishlash kerak. Ha, bo'pti o'zingizningki amli harakatingiz bilan keltirib siz u vaqt demak uchoq bir og'iz shirin gaplarni qilmaganda ha siz ha chiroylik gaplarim yo'q, muhabbatlik paranglar yo'q. O'zingizni uyga ishlab, o'zingiz pul tepib, uzumni sitib, yonchiqingiz kirgizib shuni o'ylanmam keltirib olganda ha u qiz bilan amliyat bir tiyinlik aloqasi yo'q u ishlarningki. Ya uzum satgan pul qanchimchi bir narsa ipadingizmi ya? Bo'pti, bo'pti. Yaxshi ishlar ekan. Soatimizni to'g'rilab olgach, unda xo'sa azroq e'lon qilamiz.
1: Beijing vaqti soat 14.
2: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Jeli Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Tırakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
3: Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliqi keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon sariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991-556-99-99. Shinjan Yuhal Öyce Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
4: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlenken devletinin işlep çıkarış keşfiyat patriyat hukukuna erişken Arman Kuvvet Halkı'nı kuvvetlik naştılık. Kuvvet tuluklaydısınız Arman Kuvvet Halkı'nı için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Halkı'nı. Patriyat numarı ZL-2021-11-3000 47 6.
5: Дода, яңды сөйтеп алган 5 жылдык телефоныгыз пайз экен го, экраны мы чөнкән.
4: Әлбәттә, Шинҗан телеграф şirketенең дәүләтнең 4 хил тулыклымыздан бәһраман булып, 5000 юандан артык пул теҗеп калдым. Коны телефонымны мо пулга хисаплады. Яны тәхе телефонга экран чаплыгы чаплап берди ке.
5: Телефон алмаштырмакчы булсагыз, Шинҗан телеграфын таллаң. Әзан һәм көңелдекнек телефон сөйтеп ала алайсыз. Ailedekileriniz razı buludu. Tepsilatını Telgraf şirketinin ticaret sallarına verip, mesele sorap becerip elin.

0: Bu programımızni Ahmarvayt un zavodi alayda talab qilgan Ahmarvaytning un yog' guruchlarini pishiltinglar. Hozir shu har qaysi dukonlarda, chovshilarda ma'lumimizki mushunda ochliq sotadigan dukonlarda, un guruch sotadigan dukonlarda musitiludo chovshilarda ba shu yerlardan sotib ala olasizlar. Ahmarvayt markasiga alayda diqqat qilasizlar. Yana ishlatganlarni hammasi maqtab do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qilayotgan yaxshi Abdul Fuku Abdullarnimi mashinalarni Abdul qo'ydiga vaqt kelgan bo'lsa quyiglanglar almashtirib ilanglar deb tavsiya qildik. Davos anlıqçılarımızın uçurları xeyli baki uçurlarını anlayılı ya, mutalibin uçuru.
1: Ada, hukuda yıl kavraya, uzunum ma yuyi bu.
0: Ha.
1: Hoş dinle duramam sen.
0: Oldu, enço.
1: Oktara, oktu, demezsin, son, hukusol.
0: Makul.
1: Adı baldurak, yıkılaya da.
0: Ha, makul, baldurak, baldurak teklif kılın ha. Dur taksisi Rozcan, yo kavlu, koşulmuştur avandaydı, dostu yolları koşulmuştur avanken. Şibelu qumul yollarda maşin sal köp degan fuchurni Abdikerim bagenken tursin.
2: Vallahi nasla tamliq o'ynayotmiz.
0: Nima yasavatsizlar shunday qilib sizlar?
2: Yo'stanlarimiz tutib ketdi, suv boshlayotmiz mana.
0: Suv uyruq aslida ba uyruq o'stanka u men bu qarsam uni sizlar yana qaytib buzib putkizib otamizlar yo putkini buzib putdi putdiq deb o'ylab otamizlar. Buzvet manajımı o kırılıp koga yalan bay degen de. Ben korsam hazır tüp tüzü kütüptüm ya. Armandaydı. Cep yakşı ya. Ma bayramda hanım boz balla sizin işiltip de. Daim kaçsız demel işte birinci bulup. Karsam tün ügün mü siz, bügün mü siz? Bu da Zöhre adamın yaşınıp kalan, yaşınıp kaldım. Diginigim yüzüvem yaptı balla. Obdan kıptı dedim de. Aldırap hoş ök etmen, aldırap hoş ök etmen. Dedim, vallahi yine et işleydi o bugünün nöğütünün balları. Hemen hazır sel durup yana bir 50 minut dinkin işten küsem. Ben mesela kokşaş bakım o bakka, o bakıma, bu bakıma deyip de olup yürüyme anladıkken. Hoş ök etme aldırap, yeğil olam ümitsizlenip kettiniz mi hazır ki gibi anlap. Zökre ödüm, öğüt yeni bir gün işlemeydiğen boptu da, yeni hoş bolla işleydiğen boptu da. Bicer uşurcan yeni işleydiğen boptu da, deydiğen boldunuz. Evet, evet anlığa kalın ne? Abdurrahman Samkici.
1: Zökre 13 kontunu gepini kıpayma, dağın işin var, dağın işin var, alacağı 13 kontunu öyle.
0: Şunda ama. Hatırcam da mina, hatırcam da mina. Kızla planını özgertip de bugün alık. Nemeye çıkıdık ya o Aktöbe'deki taş uçak aramga ağı çıkıdıgan boptu kızla. Şu toptu şu gepini bayi dedi bayi plana şu gep kep kaldı. Hatırcam da mina şansı da mina şıkılığa. Kalınız 13 kısım kıkır bilip anan denkin. Apınız uyuge tamak şekil barısız o da dediniz bile apınız uyuge. Mimam boğul barısız. İ balam ağnayma bir kaç çorpa diz 13 somka deyip karap otama. Ya balam bu bir kaç çorpa diz yok apa bu 13 somka deyip. Andaşla bu ketmişsin anda cüylüp oturup şorup şorpa göş göş bu maykan mısın cümü sınsın sınsın. Hatırcam oturup şorup işin göş yan. Yana qarsaq Abdulxatma deydi Zökragil yaxşımısız arama qaryası Çilabırmında taq çıxıb bir yolğu uçur bəməm diqanda öydə oturam diqanda bula yerib ketidi ha öydə oturduğa oxşaydı deyib uçur yollabdı şu şu onun üstüge ulamı qarğandı bağladı olsa tağladı olsa elə elə qımdaq bir östənlə düşüb oynayatqan bolsa sula su oynayatqan bolsa bəlkim şu Şu suların işte uçur bir ama vatkan buluşu mümkün. O delip.
1: Ne olurken işlemem de ne olurken.
0: İşleydi o.
1: Maşur adem cimara işte kundası. Altın fikir yaman cimdeni oldu o.
0: Şıkkıdı bürge mevlut bilen bürge memlon kaldı kendisiler mi? Şu demir iş çıksılam. İşler vatımız o. Oldu da bana an. Oldu da tönügüm işler. Bügem işler. İşleydi hatırıcam bunun. Avazını anlayısız.

0: ama bir anlıgıcımız iş kılıp bizden şu dəmel işlerimizde anlıgıcıla türlük pahaliyetlerimizde şunda kızıqı dikensiler şun qarğanda. Ama bu ançılışın diken anlıgıcımız mı daydı? Zökrede şu et bayram külleri dəmel işini idardan uğurlaştıramdı. Yak öz anla çekti atıp uğurlaşam silerdi. İdardan uğurlaştırdı şu özümüzden ki ahvalımız qarda, işlişimiz qarda uğurlaştırdı. Adette şu biz riyasetçilerim üzere birbirimizle naitli yol koyup işleyimiz palancı aldın kıttın baramıgan çoğun oyunu yoklayamıgan bu da basun aldın kıttın men işleyem bu da men demalay de bundak üzere mu yakşı hemkarlışımız bu cahitim hizmettaşlar birbirimizin ki muşu cahitki işlerimizle naitli tuluk maslaşıp demel işlerimizle kümül bülüp hizmettaşlık ne yaxşı yetküzüb işte vaxtlarda. Şunda buldu demdi. Da bu misa o əmmisi deyən ulanım, ulamı atansının balları, ballarının atansı degendek onda buğan ki ulanım iş paletler ba. İşte uğurlaşdırış doğru kildi. Şau yesimli qanun qoçumuz Beycin yoludun aerodromğa şunda mıravanke de püçür berib tu ə. Ablacan, tipturuğ, naxçılamına. Əmdə ə.
1: Benim şu evde oturup heyetim koşamda radyo ağlarla koşulup şunda rahatlanıp huzurlanıp anlap otadı. Heyetimizin arayıp
0: buldu rahmet. Buldu.
1: Rahmet sizden var.
0: Yaktırıp anlap atkana ama onu kuşulaya rahmet. Gerçekten uçur birem sanla mı? Öyde anlap atkalıqlarını bildirip muşta uçurlarını berip katına sanla yeni buludu. Palancı palancıla anlap etipti de edip oylayımız. Bu tellip.
2: Yıkadın şehrin taşıp yapıp
0: İşte ka?
2: İşte olsun bu bir kenar.
0: Şu sırtı çıkalı. Hele bakiye karsak kılmaşıla az herhalde. Sinhua nalu şaşımın tarafla muravan deydu toru taksisi Rozu Can. Abla khat.
3: Ağlımızın cilanla filanla filanla. Mamma rövdesin kopengi boğan dostluğunu yüllük zekkari.
0: Hazır qasasan yollar avanke. Bay bir anlıqçımız Yusupjan degen anlıqçı dəsləbdi sərtəmni taqaq degendi. Büge aşmabdı degen. Am keyin içibdi ul dedi. Demek ma davandigi sərtəm uçuq degen gap ma şun aldın ötüp ketib ya köygenlər ya içə kirgenlər bir uçur berib etinlar. Bu iş in qop kəsin bayalqi. Tiji degen anlıqçımızni siz abu nan xudunluğu berib içib kelin dep buyurib etibdi. Yusuf Can'ın gibi kırıp, şu ama uçurla inlik doğru olsun cuma anlıkçılar.
4: Kanalımız tutup gitti, mine. Savaşlap gitti o Kırgızistanlarımız ya.
0: Siz...
4: Vallahi deyin, acayip güzel he.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
5: Saat 14:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Apitali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
6: Saat 19:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
7: Saat 20:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
8: Saat 22:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Apitalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun Qanun Sözge Hemrah programımızda anlaşılanlarını karşılamız, mən riyasetçi Risalat Qasim. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Qanun xəbərləri səhifəmizdə Goyuan daim turuşluq çayda asasi ammavi mülazimət bilən təminləşini yolğa qoyuş toğrısıdaki yolğa qoyuş fikrini besib tarqatdı. Şinjan tipik dilo misallarını ilan qilib, to'g'ri yemek-ichmek mulozimati tijorat tartibini qiliplashtirdi qatorli xabarlar deqtinladi bo'ludi. Dilo va qonun sayfimizda beqinda shirkat tizimdan o'chirildi. Pul so'yilgan vaqt 3 yildan eshib ketdi. 240 ming yuan qarzni qaytirib olg'ili bo'lamdi. Mushu to'g'risidagi dilo misali deqtinladi bo'ludi. Amma uchun amaliy ish qilib berish sayfimizda bo'lsa, hisobotga kirish askartmasi anglanish bilan bir mulozimat haqqi majrosi to'liq hal qilindi degan mazmun deqtanladi bo'ldi. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, program mazmunlarimizni sizlarga yetkazishdan avval Facebook'imizga kelgan uchurlardan do'stlarga yetkazaylik. Programimizdan boshlanganligini qizg'in qarshilab uchurni yo'llagan do'stlarimizga mamlag'a ko'pdan-ko'p rahmat. Toting House ismlik do'stimiz Dauhan'da köstülgen tok kaçılaş ponkiti bek yıraktıken tokum yetmeye kalamı dep ensarabatı medep uçur birip du. Bayatın Zühre

Ama program alamaşqıcı boğan arlıqtı dedi. Muşu dostumuz kilibatkan yol bölükede tok kaçılaydıgan üskününün oranını bildiğin en yakın orundaki oranını bildiğin dostlarımız bolsa, dəpəgən bolsanla.

0: 베이징 왁티 사엣 오날때
1: Örümçi şehri Suüstü Balçısının yenidiki Jeli Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregeçe 5-6 kabetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Situ alsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çekçirikti'nin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler... Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavuti alayıda talep kılgan. Telefon 187-0903-33-37.
2: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
3: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vat odur dese.
2: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilediğen siz.
3: Bereket ulurdu şu. Untigisli Bereket'nikin ekranında kulukumu sındır vetken tursanız.
2: Bereket, öyünge ilip kep digizliğini yanılı Bereket onu.
1: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numarığı caylaşkan Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide tələb kılgan. Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orını Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numar. Yedu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qəvətlərində. Telefon numarı 177-267-80-531.

0: hayattan algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız için rahmet. Etrafımızdaki bizgi dostlukni, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuygularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklaşaylı. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı. Navay usta, nallarınız acep sınıyı pişip de.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neyini hızdın malay?
1: Navay kana, pişirik dukallarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğe.
0: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada dada emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
3: Küçük vaxtımızda ata-anımız daim bizge tan devirdeki şair Lişen yazgan, kim bilər qaçıdaki her taldan qancılık mihnatını qılıdu bayan diyen misralarını misal elib təlim verirdi. Mektepki kırgendin kin dərisli kitablarını okuş arqılıq biz her bir taldan açlıqdan asan qolgu kəlməydi qalığını bilduk. Açlıqını hem güzel durmuşumuzunu qadırlaydı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şiting Atletalının 6.0 Plus nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
1: Saat 8.20'da Sulu Şiting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Şiting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şiting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 12.20'de Sulu Şiting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hamrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijeysiz hem hatırca mılısız.
3: Saat 14'de Sulu Şiting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Şiting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şiting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgili tikleş hamrayıñız. İlgili tikleş uyumuz bolsa Sulu Şiting Aptitali yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Şiting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning chegarasi yo'q.

0: İpək yolunun sihri küçünü yez kılısız.
1: Saat 19.20'da Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
2: Saat 20.20'da Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup əgişip çeniksiz.
4: Sulu Şitin Abdital'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

bir tonna qağaz yasaş üçün oya tutup daraq kesiladı. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğınışını payda akılıdı. 107.4 katma

Baş sanat radyosu şunu teşebbüs kıladı ki, tamakını aval yerim çını üstüp yap, kol kağızını ıksatçallık bilen işiltip, sonu kadirlep, zörür bombağında çırağını ötürüp, turmuşunu kızgın söyledigen tecaşlı kişilerden bolaylı.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen bolsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, emniyet havarayda məlumat anlatımız Ürümçü'de 5. ayının 28. günü keçirin, 5. ayının 29. günü kündüz gece hava bulut bulup keyin içilidu temperatura 19-29 Celsius gradus gece. Ürümçü'de 5. ayının 29. günü keçirin, 5. ayının 30. günü kündüz gece hava ucuq temperatura 17-29 Celsius gradus gece. Ürümçü'de 5. ayının 30. günü keçirin, 5. ayının 31. günü kündüz gece hava ucuq temperatura 18-31 Celsius gradus gece buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qadalik dostlar, MD Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin avaray məlumatını anlatımız. Ürümçü'de hava bulutuq bulub keyin ecilidu temperatura 19-29 Celsius gradus gece. Altayda azraq yomur yığıb keyin hava ecilidu temperatura 19-31 Celsius gradus gece. Çöçekte otural yomğur yağdı, temperatura 11-26 Celsius gradus gece. Qolcıda azraq yomğur yağıb keyin ecilidu, temperatura 14-28 Celsius gradus gece. Vörtalada hava bulutuq bulub keyin ecilidu, temperatura 12-30 Celsius gradus gece. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 17-34 Celsius gradus gece. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 19-31 Celsius gradus gece. Şehanzıda hava bulutluq, bəzdə ötkünç yomğur yağdı, temperatura 19-31 Celsius gradus gece. Sancıda azraq yomğur yağıb keyin hava bulutlundu, temperatura 18-33 Celsius gradus gece. Xumulda hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 14-29 Celsius gradus gece. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-38 Celsius gradus gece. Korluda hava bulutluq, temperatura 19-32 Celsius gradus gece. Aqsuda hava bulutuq bulub keyin ecilidu, temperatura 15-31 Celsius gradus gece. Atışda hava ucuq, temperatura 14-29 Celsius gradus gece. Qashqarda hava ucuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 15-30 Celsius gradus gece. Xotanda hava bulutuq bulub keyin ecilidu, temperatura 18-28 Celsius gradus gece buludu, üç bal şamal çıxıdı. Hava araydı məlumat anlatdı.

yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illetallıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı, 107.4 Katan Sanat Radyosu'nun gülgünçülü programımız bu içi anlatış verdik. Yahtırıp anlığından lağı köp rahmet. Programı reyasetçisi Tılraba Anıverim.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik liftlik güllük ve Avrupa

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Şunda sa radio aldırıq barlıq anlıqçı dostlarını təklif qıldıq qını fıçırlan yağdırı yutubsılar qo ha. Qını onda olsa fıçırlar qarabaqaylı ha. Sizlərin fıçırlarınla yine kəkç bu qarlıqda bizlik fıçırlarını yetkiz yüteyli. Hazırını uzdu mərkəz şəhər örümçünün yolları asas çayatın yolları aravan. Tuzlu qağa yol beləklər yok. Onun başqa əmdi 3 liniya asas 3 liniya maşallah biraz köp ha. Azıraq tuzlu şu bulu atıdı. Yine qayıs liniya digəndə Şuymgoyuli ne, muşu Vincan garbi köçüsü, janıptın şimalga mangalini yeri maşallah bir az köp. Maşının tahminen sürüdü 10 etrafıda, 10 etrafıda. Onun qasa yine Vincan garbi köçüsüden Vincan yoluğu şarkı, Vincan şarkı köçüsü gıca. Muşu yoluğunu yedim o maşallah bir az köp. Bir adım maşından sürüdü 20 etrafıda ki tahminen umum liniye bu içe. Onun qasa Hangzhou şarkı yolu ve Changchun otur yolu, Beijing otur yolu. Changchun zhonglu, Beijing zhonglu qarab manganda şarkıdan garip ki mangalini yada maşalla biraz köp. Maşınla sürüttüm şu bayağı digendek 20 etrafını bulu yutuptu. Yukarı uçurlarda önümlük paydalım qağaysla dostlarımız. Yine sizlerle uçurunla kandıraq. Qaysi yolları kitvat sizler. Yollarınla uçurlarını bəgəş, könlük kəyfiyyatta yol yürgeysler dostlar.

0: Mehmet Efendi'nin uçuru yasacı yakışımı kızıl çırakta ötüp gidip tükenme altı numarada atıp da. Tuluklu kıl bulandı. Çünkü be sağız bu tüke tünü gün mü sorgan yasacı uçurum ne köyüm gel uçuydu. Maşın çoğundan kıgan olsa maşınınızda altı numaralık vecan hatırlandı. Bu maşında altı numaralık vecan bağı deyip maşınınız hatırlandı. Tekin pravınızdan tatılmadan buludu bu. Pravınızda hazırca numara tuluk boğan boz şu şüp beti halette durdu. Siz hem de berip aşağıya digen maşınınız üçün siz pravınızdan numar tatkızsız şunda ko. Altı numaranı tatkızan vaxtı da. Altı numaranı tatkızıp cerimansın tölgenliyken şükür koyunu. Altı numar kalıdı mesela. Şuna ama enden çok ayar yarsan 13123 app detali arkalık kanun uygunup numar tuluklaysız. Altı numarıcı ekleleysiz, altı kıtım intiham verip, 20'den sual işleysiz, her bir 20 sualın işlep boğandı, layakatlik boğandı, bir numaranız kaydıp güldü. Muşunda kılış arkalık, altı kıtım işlesiniz, altı numaranız kaydıp güldü, yine 12 numar tuluklundu, diyen gibi. Hoş, nasıl yeni uçurluğa karsak, bir putnun sonuçunu keltürüp çıkaka aynı vakit katnaşı dersek, malum kımmıgan bir yıl boptu. İşini bulmaydı. Hazır bir putunuz bağlı etti mi, yukalı etti mi? Sun dediniz ya ki normal mı? Bada desiyelemdi o torumuzun neye mesela? Torumuz, yumur, ya ki may, normal desiyelemdi mi şunun kartta? Olcu taksi abi kim ka? Toktan toktan he, bir dem tutturun bana bizim o nakşı balı tekstin nakşı edip bir dem etmeye tutturun lan bella he mahkep.
1: Hoş geldin, ne şunda oynamışız? Kırdı bir süzgü depreye gendir. Yolcu resimki taksiye çalın abi gül bay bize. Bir kıl tattınız, yıkılgan gelmişsiniz. Kırdı molu taklaştık, gülü oldunuz ya amına. Ya amına. Teşap bulak tuttu. Tabi.
0: Şu pılcı kogandaki yerim köy edip koyup üç köy aramalısınız. Keyfiyatınız karap edeysiz. Zirkip gitken çakı çıkıp edip koysuz şu anda. Şu da yanlı YouTube'da okarsak kege uçurladı Mihrigül Hanım.
2: Bir 74 yakışımsız Adılcan.
0: Yakışımsız.
2: Şu bizim Kaşkar'dan şu moto olmalı. Şu moto öyle işkidenle. Tülfün oynap mağda. Tülfün oynap tülfün maşını öyle. Şu çok şekilde bir moto. Yerde yotuda koysam. Sıkıttı. Müşo, dört şartlarınız evvel, ekilerinde kontörlüğün yüzeyim var. Toktan tüzeyelim, horol, zikrit motoru. Telefon oynat mısın da, kızı, telefonda. Fakat o anlamaydı ki, akıma telefonda. Müşo, da çıkıyor bu, mirim ve çıkartım seyirinden. Çok çıkar ola, çok vesker ola. Ama yok, ben de korkup geçtim.
0: Bobtan da yolda jürgende dikkat qılmayla hem de toksikletlarni muqatnash saqchi o'rinlariga ait qattiq boshqaryapti-ku. Tuzumnimni ait yaxshi qattiq beryapti-ku. Shundadim men piyodalar yo'l yurganda, mashin haydaganda hushyorlik bilan mashina haydagan sizlar hushyorlik bilan yo'l yurganlar. Ha, shunda bo'lsa yana kaga uchirladim. Shunda o'yinglar o'tib mundoq qarsak, salom aljon xush kelibsiz. Bayram muborak dedi. Muborak Abdu Apendi rahmet.

Yine uçurladım Mehmet Efendi dedi. Telefonda küz yanına tölü ettim. Altı numaranı tutulup hopta. Heee tutulup bakan boz. Demek Pakiz bir trap oldu dedi genge. Şun tölü sonuzlu pravonuzda altı numara. Trak kıda aptomatik işitli do. Yo yo sen kıpsız de. Hem de şu efa çemfer diken naşı stonu kirep. Yine kanunu gülüp numar tuluklaş. Ben bayağı diken dek. Sualı işlep numaralarınızı kaydırıvasanız buldu. Kaydırıp ekersanız buldu. Ulan da. Tenjin nello yollar ravan deydi o. Alca yakışım zeyran kaldım. Sizlerin avazınla ama Teklimakan kumluğu da çıkıdı ki. Sizler kumat sizler. Bana ben müşeye Teklimakan'ın kırdı gidip verip bana. Üzem ki işinmeye kaldım. Teklimakan da ağladı ben mesela sizlerin avazınla ne? Buludu. Ana şundak çöl cezirlerde çeksiz ketken kumlukla arası da bizden avazımızın özünüzü emra kılıp. Vaktinizni zirikmeyi, menilik ötküzgününüzge, bizni emre akıgınınızga köp rahmet. Hoşallık, bihaterlik sizge yar bolsun. Sapranız kim oldu gidek bolsun, ha?

Мау Тәхлімаканындекі достымыз, мен ватқан достымыз. Ай, yollarda mansız bek mögdek basıdı o. Bir xəterlik birinci, azıraq bir təstək işkini selivit yapız onunla. Azıraq toxtuq dəgə oz, toxta baram elib şamalda apmıdaq. Mangaysız, bu misal yol töp, tuz oğandaki min poğuca şu, ava ısıq akıcan Тәхлімакан tərəplə. Ava kızıq, mögdek visip qonmuşsun, çarçap aptım o bilaydan. Eydi mən. Ulan da çarçap avtomobilaydı mən. Azraq səgək avtomobilaydı geysiz. Bu musu gıppanı da bir kumnun uydun gülürü gibi söyleyip kirkitti ya bu kumnun arasıqa. Güzüldünki kumurup çıkmayla sizin momiya kıp karısınız bu maşının içine bir sikilet tuttağından.

0: Dada, əmdiksən bulamdı.
1: Vay tək soğaq.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pəsil soğukluk çayı.

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmus sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmus sifatingizni o'stiring.
2: Qadrli do'stlar, programmamizni tomoshabinlar tinglayotganingizlar, Shinjong radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining qatnash liniyasi programmamizni tomoshabinlar. Bu programmani Xinhua janubiy yo'liga joylashgan Urumchi Xinhua janubiy yo'liga joylashgan shaxsat ig'iz bo'yliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan telefon 322 98 98 322 98 98 shaxsat ig'iz bo'yliq ambulatoriyasi. Qaray, undan so'ng do'stlarning yo'llagan uchurlariga qarab qo'yli, do'stimizning uchurlaridan ovozli uchurlarni anglaymiz.
3: Hozirda yaxshimi yozga uchurim tazalaqay qolmasini qatdi.
2: Ha.
3: Nomer chiqqan bo'lsa, to'xtatishga.
2: Ha.
3: Bir yil bo'lay dedi, hozir qarshi masaj qilmay o'zlari qatnashishlar uchun demayli. Men davolash ishlar yotgan to'q.
2: Ha.
3: Lekin bir tutadir ishlayman sol. Sizlar ko'rsatib. Hozir ishlab qiynib qoldi, hozir ishlar joyida ishlayapti qarshi. Onu masaj bunu ne yapıyor sen bana nişten kudret bunu ne yapıyor anlıyor bize kapasiteler bu itiraf kılar bu itiraf onu tutup tutar bu vakti uzatırken bir şey indi diyor ki maşina tur motor tutup gel motoru tur motoru ne yap aşkı kapasiteler bir şey tutup gel tutup uzakta dinlenen okum bu kadar
2: yani
3: abi ya bu ağırlıkta şakirle uçturursan mücmenin kapı şunu tutup beyret gelir Bizim bir mesleğe sürdürdük, kandak ilişkimiz gerek yok, başı kattı yazdım. Allah'a kudu bir rahmet.
2: Yok, gerek yok. Bunun kandı kıran. Kulan, kul de, hiç kanda ispat yok mu ki şu adıs doğruluk? Şu adıs doğruluk, hiç kanda ispat yok mu ki kulu da? Bu kule ehvalastı de. Aşacak dilu melum kısaptı ki, hem de bu boğandı, onda desek mi, onu kemmeydin ha bu iş. Doktor, biz ma hadisi bölümündeki qatnashaq çorlardan biri ala qilish baqayli. Xo'sh, unda bo'lsa, siz azroq saqlab turing, ha? Siz azroq saqlab turing.
1: Adam bilan odamning uchrashishi bir xil taqdir. Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglash bir xil odat.
4: Biz radioda sizlarning ovozingizni anglashga odatlandik.
5: Avtomobilga chiqibla anglaydiganimiz 107.4 qatnash san'at radiosi.
0: Illiqligimiz, mas'uliyatchanligimiz va minnatdorligimiz bilan sizlarga har vaqt hamroh bo'lamiz. 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etkili günler hayırlı olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansızdan kaçırmayız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, alamat kınarla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Navay usta, nallarınız ecep sınıyıp şıpta.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
0: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, dada, emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
0: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
3: Hoş geldiniz dostlar, programımızda almışadı da. Azırak saklap durun ya, mavo telefon olan kıç okarlıkta. İspat bahati katına sakçısı dilon bağlam kımmıgan. İspat, kanda ispat var mesela bu hadisinin ispatten hazır bir yıl oldu şuna ama bu hadisinin ispatten kanda ispat var kulağınlarda. Aynı çağdaki doktoru kergen ispatlar mı var mı? Şunu mu bir cevap veriyordun ha? Şunun başkanda ispatlar var mesela kulağında. Bu bir yıldek bu kitapta hem de. Aynı çağda değil o melim kımgan. Aşı çağdaki yolunun süratleri var mı? Ya ki tatkan sürat resimleri degendek. Tepsili bir edep bir ama şu ispatlar mı nasıl ettik? Kanda kanda materyaller var kulağında. Hoş baş kuşurlar ne alıp durayla he?
4: Şükran Ahmetov Şükürtem at Kerençay yolları Kerençay Kocuğun yolları Asasya Karavan Fizi Şanlı Ullam Asasya Karavanı Yangı yakandı kanda altı kulu atırı kalan.
3: Ravan taksi.
5: Bir yetkisi tep yol kavrema yolun sen yolları erişme liniye Ravan sen he?
3: Bu da Abdüefendi, bir izleti tört yolu çırı, galibiyet yolları ravan deydi. Belki uçurun Allah'a köp rahmet. Yeni uçurladın. Altıncı ayının birinci günden başlayıp maşını, bir gün 8 saat artık ayız çarçap maşını yedi geldik. Atar bir taraf kılındı deydi o. Maşın taksinin bu 8 saat eydeymiş. Eydem doktu mekçi mi? Kim dedi ya şimdi depreme bana kanda orundun köydünüz bu uçur. Biz bu vakti uçurunu mu tapşırıp anmadık. Her kaysı organ terapilerin bunda ayakta uçurunu mu kımmıdı. Ramile de telefon. 8 saatten artık. Eydise çarçap eydi geldik. Bu içi bir trap kılındı o de. Hem çarçap eydise buruntun çarçap yaptım oldu. Eydimanla diyeklik biz şimdi dakika. Burundan çarçap yaptım abla edim anla değiklik. Hatta sakçı orulurumun muşun esker tutuluk ki hem de 8 saatten artık edilse hakikaten edilsen olmuydu diyen ki nispetten bizge ışkında uçurken mi de hem de biz uçur gelip bakaylı bu vakti. Hem de bir taksini hem de 8 saat ismini almış peydisi kandak ki mesela ne mesela 8 saat ayda pop king 8 saat.

0: yeni birisi edigendek. Şimdi onun da artık edeydi kaldı mı? Ba 12 saat, 15 saat edeydi kaldı. Yani biz bir alakalışıp bakayla bu vakti kim biz muş anlıkçılar silahdı lan Allah'ımız bu gepne. Bir organ terapinin biz gibi bunda bunda bunda iş ba bunda bunda bunda demedi. Şu silah öz ara değişip nereden anlaydı kendisi ki ta men sildi anlattım işe de oturup bu gepne. Yani ya benim ama uçuru gelişim yakında bu ya astop kararattam da. Ya endi rasmış da uçur çıktı mı ya ben pankayıp yudum mu ya ki silah anlap silah pankayıp yudum tam silahı okumadım. Silahdan anlattım bu gepne.
1: Adıcan Ezrahçı Doktorhanı bunu atağa aşırı teşhisi yapıyor. Doktor bunu teyre sıkan tek kim? Silah işitecek bu bölge doktor bu. Bunu bakan yeri var, iyi dönerim. Kumbaga yerimiz var. Sıfatlarını sürüp doktor teşhisi, doktorun sıfatı da temin neyesi var.
0: Ağam nesi var? Bu hal ehval astıda kanda kılış gerek. Toktap durun he. Hatta sakçımızdan telefonu ulanmaptı. Ben bir ulundugan hatta sakçımızdan numarını tapay. Dilşat sakçı ola pıra Dilşat. Numarı var mı? Numar bomuz aşer ba. Hoş. Muharrir uluğucu bu ağırlıkta biz telefon saklap durayla. Yaşar Can aşta digen de kıgan etige. Yaşar Can nerede anlığan bu gitti? Bulu da biz bir uçurunu igelleyip gıda muşta uçurunu ilan kıgan bulsam tepsili igelleyip bulup sizgi yetküzeyli muş yaktık uçurlarınızla. Tağdırdan mı uçuru vaki?
2: Sonunda karakter içerisinden varsa ne?
0: Oy
2: Allah'ta babalar
0: toktan beş oy toktan uzun tutuyor yaptır beşi bak ya bundan baş başlanlar.
2: Azıcan bazen kılıklı şoförler çıkarıp tekme kılıksız daha. Mükte çok atmış. Kırmızı kılıklı şimdi yakışık ip yeri atıdı. Sürenizde ip yeri atı sen. Piyadla yolu asılan sürat nasıl tutuyor. Kırmızı yol koyuyor. Yani işler o inip o akalli savat. Ama böyle yolu körüyor. Gidip bir piyadla yolu. Piyadla saklat durup yolu. Yolduk toktat diyen. Yine yenindeki elektrondur maşin ütep getti. Onu ütep getip akırdı maşin çekecek arnık. Yine mi terliyiz arnık bakya akımda durmaz. Hiç küçük lan bu onu. Dördüzüm köretim hem de. Sol taraf bir yanda bir çık olmayı soktu be. Sonra gidip nemi kokak gettim. Çilip uğan dostu. Yine ama maşinin ağa küçük olup gitti. Daha asır ettiler. Hıcırlar. Hiç küçük etti. Kağan, mina on yılın ki maşını toktu diye, ağa çıkıp nasıl on yılın ki maşını mı toktu diye gidip. Sonunda karakta ütepti ben karısa, ne? Çınlardı da adama, bölüm ben de kapak bırıntırıyor, uygun maske. Ama ki artık bir maşeyi tuttu da ağırgan bu diye, bu da büsken bu. Şöyle ki ne bu, şerçi duruyen ama da ağzı saklat ne diye ne? Bağı, uçlarla yukarı nasıl sikerek bu diye kısırsam. Mağmama edip senler bir gün nefes falan, ben de Valla örme diyenin bir nefesi de vakit çıkartmıyorum. Kepetimiz de bu kepte değilsin. De kılık sulaşın sınavına kadar böyle şüphe havası da gidin öyle maşını aldı ki ben yedi bir uyu bak. Şöyle giyişen bir kanta. Abos bir sokkan bosan, bir söyleyen bosan, şöyle yaksı alasın diye sana da. Şunun havası küçük valla sana kızık. Kınmayla ama dadınız anlaşın size dadınız az yüzünü size. Yeni bir yapma. Yuvancılıkla boş kalayla. Aşağı bak. Sokkan çağda, ziyan boğan çağda anan kirliliğe onan çıkak oturup kalırsın.
0: Siz mem keyfiyatınızı buzman. Keyfiyatınızı buzmanı buzsanız tekim hem de ne bu kötü de. Dilşat, Dilşat. Dilşat. Muradılığı telefon kılığa mısın? Muradılığı telefon. Dilş ışıkıp mağın bulap bir an telefonu açığa. Yeni uçurluğa karabak aile. Maşında 5 adam batok. Noçu bozanla kene muşu yani resimgi tatip bir yolla bekinla eğer muşu yani riyasetçilik doğru değilse ben tötonla akşamlıkka birinci olup kapıla mima kılım. Nimdiyin gep abla hatepende. Mavu maşında 5 adam bar idoq. Nochi bolsanglarni mushyani resimga tortib bir yollab beqinglar. Agar mushyani to'g'ri deyalsa, men to'tinglar oqshomliqqa birinchi bo'lib sta. Siz ovozlikka qilgan ovozlik, ovozlikka qilgan qopinmay. Xo'sh. Nasıl yine uçurlarını yanılayıp karayla ha? Kege uçurladın. Siz takdir degen alıkçımız siz cilin mi hem de? Manda çakdı çok lan. Cil olup maşına etsiniz tekim hadis kep çıkıdı. Tekim hatarlık hadis kep çıkıdı. Bu nime degen de hem de cil oğan sır tekim o. Telefon olandı mı? Cil oğan sır tekim o. Karan bu küçüz ya ki. Ma isyatın kendi kırp akıl kesilip kütüdü şunu olan hadis kep çıkışı mümkün. Dikkat kıpman aile. Hoş hazırlığınızda biz Ürümçeli Gunay Darısı Katınlaş Başkoşlarına kadar Davancan Raylık Çoğun Atıra'dan başlığı Dilşat Sakçı'na onun telefonu olduk. Dilşat gel yakışma. Yakışma
3: Adılcan.
0: Obdan tutun az.
3: Yakışı yakışı ben.
0: Abdü şükürken mi? Sayvak Raylık Katınlaş Sakçı Çoğun Atıra'dan. Abdüşkür Sakçı'nın telefonu olduk. Abdüşkürken bende eş. Ma ağlıkçımızın ki bir şey, bir meselesi var ki. Maşın bilen toksiklik sokuşka hadise. Bunun da yine vakti bir yıl oldu. Aynı vakti dil o melim kımmıptı. Emdiken bu kançakta bu adamın bir püt işlemesi o kaptı. Aşağı hadise sebebidin. Aynı vakitte resim gittikten.
3: Acısı patlayırken azı.
0: Hazır hadisini ispatlaştım da aynı vakitte doktor kapağın ya ki resim gıtatkan şu nakı meydanını. Doktor kapağın ispatlanan hemiz bak ya. Lekke aynı çak değişken de karıştırıp dil o malım kımmayla ya. Özümüz değişiyorlar mensin davaltay mensin nümkılay deyip. Kıtıken tok. Ama akıl deyip şu dil o malım kımmaptı. Hem de oğan çakta bu karıştırıp ne görsen bana minan çatığım yok deyip. Bunun da ben bizden sormak çoğunumuz hazır yine kaydı dil o malım kısak bulamdı demekçi de.
3: Dilo məlum qısa buldu ha. İşte dilo məlum qısa işte patıldı hem de deyken. Bir cilop getken bazen bu ispatlaştın ki. Nemisi yoksa təsraq hem de şu vaxtı gidelim ispatlı qayt əsri kıltıdı hem de şu təskep kıldı hem de şu rayılı qapına çoğun atıdı bir dilo məlum qısa buldu.
0: Lekin dilo məlum qısa buldu
3: ha? Ha. Ha. Ha. Hem de o dilo məlum qısa o yipçilerin o başka dilo ispatlıların təminleri var.
0: Bu da hem de kolodaki ispatlarını epeyle baksın hem de.
3: Buldu.
0: Rahmet, Abdüşkür Sakçı, çapas aldım.
3: Hayır.
0: Buldu da, selamet bulan.
3: Buldu.
0: Hayır, hoş, aman bulan.
3: Merhaba.
0: Hoş, ondan sonra yukarıda Abdüşkür Sakçı'nın uçurunu anlayabettik. Hem de Abdüşkür Sakçı, Örümçeli Kuvayi Darısı. Katnaş başkuruş tarmak katret, sayvak raylık çoğun katret yine hadisi bölümüden Abdüşkür Sakçı. Abdüşkür Sakçı'nın töyündeki mesleğetini aldığınızda ya bayağı dostumuza. Kolunuzda aşı aynı vakitte ya dostumuzun, dostumuzun ki. Doktorhan davalını ispat de, hadisi bir taraf kılış ispat de. Katarlıkmış kolunuzda ba ispatla amını götürüp verip, hadisi kayar yüz belgen şu raylık şu yedi ki. Katnaş Sakçı çoğun katret ki kirep, hadisi bölümüne kirep. Dilo məlum qısın. Mında boğandı. Eyni vaqtı biz bu şu bir xəstəlik dilo məlum qımğandı. Hazır dilo məlum qığılı kəldi oq. Manıma ispat, məndəki bağ ispatla qəmiz bu şu. Dəb uçurunu əmin təmilləb bir anla. Bulamda şunun qırda dilo məlum qısanla bulu dike. Likin əmdə baya saxçının gibi anladığına. Bir jil olup getken işken. Bir yıl dinkin hem de bana mesele çıktı dediğin gibi. Şimdi ama bir püt işlemeydi galiba iş. Ha. Demek hem de bunun delikli 100% vay. Kılanla iş bitti. Ma iş mi daksan anda oldu, el oldu, manda oldu dediğin gibi. İmkaniyet gibi. Demek yok hem de. Bir yıl olup gitken deyken. Ulan demin kanda tertip bu iş işleydi o bu dilonu. Katına sakçı oralılığı verip dilonu malum kılıyor. Sağlar bulundu. Ulan da anlatkan bolsanız düşendim deyip yazı bittin. Ama üçüncülük meselet bir eyleydikken biz. Yeni dil o malum kıp oğandı iken yeni kıyınçılık hop kalsa hem de aynı vakitte. Ya ki adukat teklif kılamsın la. ma arqılıq, qanun arqılıq uzanlıq mənpətini qoğulsanlar buludur. Bulam da, işte məsləhət verib qoyuram da. Pravazlıq uçurunuz var ki, ala baqayla.
1: Adıcan Ezlaqış, Doktor Xanıqılı Atağa Aşıra Təşkilçisi Apreyat, Doktor Pulu Teyre, Sıxan Pekim, Çıraf İşitəsək, Qubuzgi, Doktor Qubuzgi, Baba Yerler, İlo Məlim, Sımığa yerimiz var.
0: Abiyan Kuşurke, ondan sonra demek dostlarımız, bana muşunda işlerden bir tecrübe sabah kalaylı. Hadisi yüzbegende hazır, özünüzün menfaatini birinci kogdaş üçün dilo məlum kılışımız gerek. Vakti dilo məlum kılışımız gerek. Muşuma aynı vakitte şu hissiyatının ışığı kaynığı kırıp bir cege işte bana. Qom üstüye məslən, ya azıraq yarlandı, ya ağır deyir. Şunda bana, bol deyir, deyil o, məlum qınmayla. Mən davaltıb, anda qılay, mında qılay. Mədəm o qıyınçılıq, onda bir ciddi iş qoyuluq qancaqda, gəpnin noçısını qıldıq o. Yan çıxdı, bombusum, qoxmay, aşı bir tərəb qılış üçün ağızdır, deydi. Şunmuş, şunda çıxda, qarışdırıb, məyli qandaq vədiləni bəsson, məyli qandaq sizgə, Anı kıpıray, manı kıpıray düşsün. Onu karıp koyup durup birinci olup hukuk menfaatimizin koğdaş için dil o məlum kılışımız gerek. Eğer katlan sakçı uğurlarının dil o məlum kılığan çağdaki şu itiraf namısı boğa ahval astıdı bolsa ve oğan bolsa aynı vaqtlı bu iş nait pakiz el oldu de vaqtı da el oldu karıştırıp kim o yakıştı. Şunu ama karıştırıp kimi yakıştı aynı vakitte. Asevellik batırıp kimi yakıştı. Yani bir jildinkin kim bilir de ama fıt tutmaydıgan bu koptu. Hem de izdep umu, uzun beşiği üzü iştaptı. Kanda kısa kıyal digen bilen. Aşınan mı jürgü dekü dükü de kanda ula bu iştep. Yani sılım o, paypetek ula paşo. Muşu bir mesul osultum aşka devat isle. Hem de mesul bu aşk kiltirip hem de O kokmet ben kokdaş için şu. Adın sokçurlarının itiraf namız gerek de. Sürüştü kız aynı vakit değil o melum kımığın. Şuna. Müşte işler uyulukkan da. Kanun uğurlarına. Değil o melum kılıp. Ispat ile olaylı. Ispat ile olaylı değil o melum kılıp. Vakti de becereyle. Onda hissiyatın ışık kırıp. Vay kokma. Değil o melum kılıp. Avarçılı. Vay değil o melum kılmayla. Andamında. Vay ben tövlep birme. Vay. Vay. Ya da bol de o 12 yetem 20 gün doktor hanım şu vaqt tamqın ulan men beqip nim boldu go nim qılımız dilo məlum qılıb düzüm do anlap ha demisi mi toğra ha dep isyat aşo isyatdan keyin kirik tığan ya de toğra ha toğra dep unda çıraylıq gep de o şunu ulandın vaqt kelgen çağda yoq voy onda degen tin go voy nə qılsan bara ha Nim diyeleysem de onunla mesela. En kopup kılaycısınız. O vakti ütep ketken de. Şuna insanlı bolsan. İki kagız karısı ya. Her kanda işte. Her kanda işte. Vakti de. O şimdi işle okası değil o malum kılıp. Spat aldı kaşı olsun. Spatını obdan saklayıp. Tekşürünü kaşı olsun. Vakti tekşürtüp. Müşte adısladı. Nim kılaylı. O hissiyatının keyni kirip. Çıraylık yapının keyni kirip gidip. Hem de kısa olmayalım. Hoş uçurlar karapı kaylı Eyni oçı Degen dostumuz bir videonu evet tuttu Bir maşının Çıngtusu'dun ilingan Ciloy'dun ilingan Video ke bu Nim buldum bu işin okumdum Ben bir ak maşını indirdi Ütüp gidip döşüyorum ne Ama Didi kendi sizin maşınınız mı? Yandap koydu ya şimdi ama. Bu da bir yandap koydu ya. Başka işini kumduk o. Tekdi mi? Tekdi mi? Nemiş oldu. Tabi siz dana. Nemiş oldu ya. Şunu bir dana'nın kendi mesletişle. Hoş yine. Kege uçurlarını yığınla begeysle ve işin numarımız XG 1074 FM yine Şincan 1074 digen ve işin numarımız şu dostlarımız yine sorayın ağası valla uqasa devamlı soru gayesle dostlar anlamadıkın Allah katnaş leniyesi

0: Şunda olsa dağımlık dostlarımız uçurumlanı. Bekeş men lavi işin umurumuz Şincan 1074. Dost Abdülhat Efendi.
1: Hazırda yakın söz memnun çok teknolojik konumunun fizikçilerine iyi kalır. Kabır fonusu içerken mamasın sözüden bahsede. Teşekkür. Eğer bir sürü yaptığımız fonusu bir sonuçlar yolla takılan muhazına çıkıp ciğerde senin ismine ve akşamlık kalabıyla liman kılmaya bir bağış kılgan mağabeyim.
0: Şunu oğlum, Mişan'ın ismini kimdi siz diyelim siz? Ben demdim, anlayıcılar de bakamda. Fukanmay kaldım o ben.

0: Ama töğütün hep gitti parsız bana. Miman kılışın talışı hep. Anı tatıp tapa alırsa, manı tatıp tapa alırsa, en de miman kılın. Abla hatta ben sizin bir taz emez töğüt edemini etmeyin hep sizde he. Vay namusam, vay namusam. Ben bulduğum bu samaç töğütüsünü alırsın, ben bu kalkın sonra. Buldum, mellet miman kılıkta ye, buldum abla hatta japa tatıp etmeyin vatı da bizde bu. Üzen mi yedik emme bol desilik mi yüzü yapma. Aram küllür oğan dikin dep ndak. Koyan ha, töt ağınamız.
1: Ya bu maşina, ben sizden çöksüne aldıkken feride alıp, asıl yavtu kırgan, yavtu kırgan. Kırgan sen nasıl yavtu aldın, yavtu kırgan da kirimden kep, şıkkıtak asakıldı ya o, tulakı kesti. Maşina feride alıp, sen kimi zaten maşinanın orunduğu süre ya o, feride alıp.
0: Tekmigen de başta hazır bunun bek ifadelenmeye kaptı karama selle ölünke lakı nimdeyim zelik ihtiyatsızlıktım da karısam şu da bu kıngır gittip en de eslikke voy de eslikke kilo vakandek o kaptı bunun karısak şu hoşta dep durbasım amal yok dana eğer sizin aldığınızı tosup yanda kastellik bilen aldı kameranın görünüşü var mı? Aldı kameranın görünüşü o sevet peka.
1: Andara kadınca yakıştırdığımız adı
0: Yakışımsız
1: Yakışımsız Yakışımsız o Nankı Balbon Cetiraz Şurla İntayar Adan kendine
0: Maklı Bilal Efendi Vay be ustanım
2: Bana bana derdi tepesi kapısan var
0: Vay be ustanım Oh oh Ma'nın asıl nusqısı var mı görünüşünki? Şoförler bek dikkat kıpmayan lazım ama şunda beş kaydıgan vermeye çıksam da varken bana. Kitip ağanda normal kitip yaptı mı maşallah keşte? Bütün maşallah keşte normal kitip yaptı. Şükür maşının uttır sıdılı çıkan gep. Ma kivatka maşının aldığa ne işin karşı liniyede? Şükür maşının ma oturduğu karşı liniyeye çıkıp maşından aldığı çıkıp sonra itiniz azırak tez oğan bas gomlu kuyup uçatı vet gideksiz mi ademle
2: ohooo
0: vekaterlik öptü kim oylaydı mı yine çıkıştı mesela ne şaplı çıkıp da gel sürat azırak tez maydası hep mangan boğulsanız ülgemeyi soktunuz değil mi balını şunu özü gözü kıp koydum abi evime hiç bala öyle mi sürü itiniz Bek tezemez ki, ülgürüpse şimdi ama Bir toksikletine çok kötü süyüp toktaptı mı maşınız mı? Eğer azırak tez olan olsa şu Gönlü uğrarken siz Asıl nuskısı var mı ma Bilal? Maninki telefonu tatıp siz Aşk kamera üzdük asılı videosu Gerekti bizge Bolsa yolla pegen bolsanız Sisimonu aldırdı maşıncı, Şiraçao yolları avan, Konsa yolları avan taydı takdır. Kottan şehrinin medeniyet yolu yeri avan deydi ha. Hemen yolları peki avu. Fuvuçi'nin ismini dep birdiken siz men sizgi yollap koydum.
1: Hazırda yaptım söz men nasıl teklamakan konuları
0: sildim. Heee. Fuvuçi'nin ismini. Bu aşu. Ne mokşumam da sığlı oşan Fuvuçu Oşadık turdu ha mağazı kayıtıp ilan dike kayıtıp gülümüz
3: Saat 19
4: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik liftlik güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Celi Meblağ Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
5: Yıllar altı bizim bana. Bana başlandı.
6: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Жолдырыңызды біз әмірі.
7: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umyan kolluğa

0: Ahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kaldı. Aşkananlığa Akmervayit un ya gürüşlerin tüzüp koyup sizler bu.
1: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
0: Haa tamaklan hakikaten Akmervayit un ya gürüşlerin de itibat kınanlarının delilken de bu.
1: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakam siz.
2: Bu programını Okyanus şirketi alayda talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp, sağlam gızalınış adetini yitildireyli. Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen, devletin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuka erişken, arman kuvvet talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız, arman kuvvet talkını işçen. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, arman kuvvet talkını. Patiyet numarı ZL 2021 11 3000 47-6.

Dosa, dostlarının uçurları kara bakaylı he. Dostlarının uçurları edin. Dostluk yılları raban deydi o. O öylerimizde biz emra deydi o. Ser bulbul he. Gümüdün kağılıkı boğan yolunun avaşara aitkanda kolu atıdı o. Dap şu yücel ki tutkalla bir uçur biri versin he. Yeni uçurlardan şinkçar cil oyu tabu çule. Yoluk ağacı ufak enimel. Buludu buludu çüşendik bilal efendim. Bak rahmet sizge hemse he. Hoş, şimdi olsa yeni uçurlarını, şimdi o yanlı YouTube karsak, Muyasser'den uçur adılca yakışım siz. Taşımın şinkva beylu, maşınlar köp tosluş yok, maşıncık da pizip de, rahmet. Ve işinli o yıllar avan deydi Ruzcan'ın uçuru, bege uçurunla köp rahmet. Şidavan canı büyülü, revan kemmene deydi o. Bege uçurunla köp rahmet, yeni uçurunlarını bege, şimangayısla ve işin numarımız Şincan 1074.

Hoş geldiniz dostlar. Programımız da almış atıdı. Yukarıda nakşiladın köyler amallahı sunduk dostlar. Yaktırıp anlığan basın Allah hoş bulduk. Sapın Allah'a bir hatalık dursun. Köngüllü keyfiyatta yolu yürü geçsinler dostlar. Hoş şimdi olsa uçurlar kara bakaylı ha.

Zan aldı da adamlar be köp, maşallah mı hele köp. Tayıklılar da tosluş yok, burun bek tolu koyduğun Dilşatır Aydın ustazdan burun aksı buluduğun. Çeçekti ki toy mu, toy dike çeçek mu, uzun bop toşun aksı alım kılın. Emkar gelemiş, bir gınış pek ha, ben isleyemeye kaldım, bir gınışsınız isim kilet ha, de. Bu kasa, miyadın tep kasa, gelesel turup orlaştırış kıpırmız.

0: Dodo, pesin soğukluk çeyini azırak içeceği.
1: Donatkıdın emdaldım, sel toğızıp şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi.

0: Turmuş qatarlıq ahvalını tekşürüp, bir qanç türlük ya ki köp türlük tekşürüş neticesi qarab ispat alıdı. Çarçap avtomobil aydışta xavip xatar mevcut. Şoparlar çarçıganda körüş dairesi uvalışıdı. Herkit kolaysızlaşıdı. Zihnini yığınmaslıq, inkas astı buluş qatarlıq ahvalla görüldü. Bunda ahvalda avtomobilini yanına zor mu zor aydısa, katnaş hadisi yüz veriş mümkün. Şunu aldın la he? Şuna oramlı ilişini unutmayın. Miyade deyilgendek mesela hatırlı katnaş vasıtasını o da tüs saat artık edigendik avtomobilini toktutup oram almasa ya ki avtomobilini toktutup oram iliş vakti 20 minuttun az boğsa deydi. 20 minuttun az boğsa. Çöp. Tabi su içip dükkanlı kırıp ya bir tamak yak boğucun bir 10-20 minut ütüdü. Şuna mı? He. Aşağıda mışımı bir aram ağalık çöp, şamaldap, azıraq səgəb. Yani davamlıq səpərgə atlansa Allah, səpərdən Allah'ın davamlaşdırsa Allah buludu deyən gibi. Bu uçurlarını təpsili oxub getküzdük. Əmdə bu vaxt ki, ma oxuduruşdu ki, yani 6-cının 1-ci gündən başlayıp yolu koyuldu dedik o. Qunan ministerliğinin ilan qalan. Motorlu qatnaş vasıtaları şoförlərinin çarçap avtomobil aydışdı ki yeni qaydasını bekitib 6-cı ayın 1-ci gündən başlayıb əməliyyələşdirdi ki bu vaxt kitabçılıq uçurunu biz qatnaşaqçı orulları ilə deyişib vaxtına gelişib təpsili, texmi təpsili suallarına cavab verib qaldırmız. Ondan sonra dostlarımız azıraq ilə aladın ki qaytib gülümüz.
1: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü.
2: Tonlatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
1: Dada dada emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı. Onu çaynak koyup kayıntıp içsimi. Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
3: Kilinli mimarlı kilinli. Onlu mıdım demenle. Kaşkaydı namı ba. Tamak üstelde ornu ba. İşbar oğlak kavapkanısı. Ürümki şehri karlıgaçlık yolu geçildi.
2: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Ornu karlıgaçlık yolu 207. numar.
3: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarıda setiladı.

0: Adırlık dostlar programımızda almış adı dağlavatın Allah katnaş liniyesi keşlik yolunuzdur biz zemra programımızda. Bu programını Ahmer Vahit onu yağmaya görüş açı sulan işlep çıkır bazağı sağayı yerken Ahmer Vahit yezgilik şirketi alayda talep kılgan. Bunun başka bu programımız ne sağlam gızalın için tabisi yakılavatkan Okyanus şirketi alayda talep kılgan. Telefon 0991-280-96-98 Okyanus mesulatları. Dostlarımız Şopur Ustamlar sizlere tabisi yayını maşınınızı küç verip bolonuz netice edin. Yakşı Abdul Moligrin Abdulları Moligrin Abdullarını sizlere tabisi yakılımız. Telefon 13-5-9-75-75 13-5-9-75-75 dostlarımız bu şu Abdul Kuşmakçı olsanla sizlere Moligrin Abdullarını tabisi yakıldık. Cay caylarda dükkanlar bağ meyli kayadı bulanla. Şu uzanlara turşuluk rayındaki Molligrin silahlaşmayları mülazimet ornuğu verip Aramkülleri maşına alanı boyan kuvak esle. Telefon 13-5-9-75-75 maşına telefonu sana buldu. Bunda olsa dostlarının uçurduğu Karapakaylı kaşka daha hızlı maşını katnaş sakçısı maşını katnaş sakçısı şıkçı dedi. Cunsa yolda maşınla ravan yolla ravan dedi Abdu Rahmet. Kutten de yolu çörü birey, kutten karkaş yollarda maşın köpteydi o. Öyde unkanmaktı o. Öyünün astırdaki tallağı bazılarını aşmaktı ki Ahmer Vahit'nin ununu Menfin Çağın taraftaki dükkan uçuk mu da 3 kilometre dairde 701 elemde kandı o. Kendi bir karap bakmam seyaz. Kendi bir karap yakın ha. Telefon numarı bağımı o Ahmer Vahit'nin ki. Bu musa biz yollap bireyle 171-99-67 1180 151-99-67 1180 Muşun telefon kısınız buldu. Yeni uçurlar Karabak aile. Teşlikme programdan numara 6. ayda almıştırış vakti tuşup 5'e ütüp ketke muşunu kayıt almıştık olup lan. Buludu. Bu cereyanı maşına edemeyiz size. Muşu pravosuz aptımı bile edigen bu. 2000 koy cereyanı 15 gün cülü okuydu. Muş cereyanda aptımı bile edemeyiz siz. Altta ütüp ketken bu olsa bir yıllık almıştırıyorsanız buldu. Çekvan soğuk verip ticen kılıp vakti de almıştırıyor lan. Maşına edip verip Jumancuma yani kom mu çekvan soğuk vakti yolda tutulup kayıp şişip otaman kaynağınız genip gidip. Hoş, Turguncan.
1: Azize Hamel Yakşı'na.
0: Yakşı'nın siz?
1: Aksu Maynayat'ın yolu çıkıyorsam. Aksu Maynayat'ın birinci mülük verirken çöktenler doğan çıkıyorsam.
0: Rahmet. Ekber Cephe'nin.
1: Yakşı size. Kışta bir yol çevre. Maşın kağıda, maşın açıp. Dikil. Dara ne yolla.
0: Rahmet. Bu şahane iyi.
2: Azize Kadavan'ın yaksın mı?
0: Yakşı'nın siz?
2: Kesin gözlüdün. Sen bununla alakalı da burada kayıtmada gelmişse. Maşın yakışmadı. Yakışmadı.
0: Bulu da rahmet sizge
2: he. Yaşma bir getirttik. Yolu sevirdeyse ben konu kalanın olduğu maçı çıksan dörde çıkan yol bilek. Sayılı ölünüp çıkan ben yol bilek. Beş tutsat getti. Dostlar beş tutsat getti.
0: Bulu da bege uçurunla köp rahmet he. Yerken mekmanın aldı. Garip bir ketki menişte maşınla köp deydi. Bulu da bege uçurunla köp rahmet. Hoş. Tamamlık, köylerim Allah'a esil köylerden sonumuz özür ağaçman kayısla.

Yolucuları kalık körüki Huanghe yolu koş liniyada yolla araba ne? Yolla asas çattın araba ne? Bak eğer tuslup kağıda yol ehvalır mı? Yok ki hazır. Bana mı bu? Meşk bazı taraflarda maşam biraz köpteydi abda bende. Bir yeri mi? Bak eğer tuslu şok kem yeri uçurlu kalıp baksak. Niye uçurlu kalıp baksak mı? Bu dostumuz bir şende ilantrani eve tuttu. Ak kağızdın birini çaplaplam çöpeyge. Şimdi kitap atkan ehval ki bu nemde bay kılıplı kalsanız

0: Hoş nasılsın? Keke avazlık uçurladın. Köde bir yok.
1: Atılcan, yakışı mı? Kanda avalımız.
0: Yakışı mı siz?
1: Abi, teksi kararsın, altı ayı kalacak. Mutlaka geldim, yolla araban, koştuğum yerde.
0: Oldu da, rahmet.

0: FM Şinjan 1074 dostlarımızның дәвамлы кыны учурлары карап акайлы. Әмәтҗанның учурында шида чауды машиналар көп, төт көчүдә кызыл чырақта азрак машина көбләккә эгыр тослыш юк диде, ә? Буды да бәгә учурганларга яна алдыңызда учурыбыз бәгәч мен кайсылар, ә? Яна учурларга карап баксак Alimjanning uchurda Adiljon yaxshimisiz? Ko'rilning yo'li qandoqdi? Normal. Chaqqoyga ahvol yo'q. Normal. Biz baya bir uchurni yetkazib o'tdik. Qandim shu yo'lning yurish vaqtiga nisbatan vaqtni tanishib mansangiz, yana yo'lda uzun vaqt isrof bo'lmaydi degan gap. Abiyam bir yetkazib qo'ydik. Qandoq chaqdi mangdi ekan, mansangiz bek yaxshi bo'ldi ekan desangiz, qatnash saqchi o'rinlari ne qipiribdi? Hazır mı künde yetin birinci günü kurban etmen birinci gündün başlap tünü gündün başlap 27-nji slablamda 31-nji günü geçe her günü saat 10'dan 13 geçe 10'dan 13 geçe deydi 15'ten 19 geçe katnaş bisik mezgilike her günü saat 10'dan 13 geçe 15'ten 19 kişi katnaş besik mezgili bulup ötüşüm körük, bağlamı yolla, mulazimet rayonları, tonalı kırış çıkış eğizlerde abdomobilinin astı meniş ehvali körülü atı da o. Hem körülü de. Vakit periklendirip seferge çıkışınlarını tavsiye kılımız. Yani seherde, seher saat Beycin vakti 7'den 9 kişi deydi cuma. Seher saat Beycin vakti 7'den 9 kişi bu ağırlıkta. Vakit bölgünü aldın tallap mansanla ya ki Keş saat 19'dan keyin, mana mushunda chaqladim boshlab. 19'dan keyin yo'lga chiqsanglar, qatnash besiq mezgilini o'tkazib, yo'lga chiqqan bo'lasizlar, bek besiq mezgildan o'tib ketsizlar, mushunda mansanglar yaxshi deb uchur yollabdi. Urumchi lobnur yuqori sur'atda yo'l yo'lni mangandim shu nuqtaga diqqat qilaylik. Abdixalilni uchur.
1: Hozircha yaxshimi?
0: Yaxshimisiz? Rahmat sizga.
1: Maliki tahid kelinni tusab ketgan mashinalar asosi Kuruluş oranlık üstünü kaygalılar üstüyle kaygalılar şu maşinleri yukup atken aslında şu maşinleri toktap kalan kuruluş meydan etraflılığı toktap kalan kendine maskıda akkakal kısak etken mangan çağda onu isi bir evi etsin isi bir kaynamalat kalıcı bırakken
0: Aparat düşmeyimiz dep mi o? Aya uzun durup kesek aparat tatuanmaydı dep Manda işte Әмілетті Лушан әлет тұған чағда шы маскені татып атқа алтыдың татып чықырдан ауылның. Оны ұқымайды ола. Оның ұндың бұрын сүретке татылып, нұмырлары бірдемді чықып болуды ау. Шығышан қылдыған тұрса ау, ресімгі татмайды ау. Ресімгі тасы қоғамда маскісіні чықырып, тақтайын кәйіні көйттіп, тақтайық кіргізу атқа я татылмай әмді. Кейін час татып, ой, деп маскі татылып қаса әмді ау. Ә, десек. Maşından çüşüp, kaynağı ütüp, maskısını çıkırıp, maşından peyceğini itip, kaka aletten hemimiz çıkırken dursa. Numara taktısın, numara kança. Ulu uşan gıylıklık dursa, onu okumaydı ha ola. Şu tapımda birdem cermanı koyuz, 9 numara şıkkız koyu birdem diyor. Hotten oturup uç dostluş var. Sol kayrılgan yerde, şimdi maşın turup yaptı, de püçür yıllaptı.
2: Qadirli dostlar, programımız davam etdi. Davam etdi.
0: Bir közüplük sandıqlıq maşını ekəndə, başım mal düşürəmdi va bir yerdə turub apdı bu maşınımı. Mənim getib qala. Səvi, salamlarınızğa rəhmət. Ravan taksi.
1: Yəni getdikdə yol qaldırım, alçanlıqdan da çıxmamalı yollar
0: olmuş. Bu da rəhmət sizə, bəgə uşurlar. Çox rəhmət dostlar. Yollarınız ravan olsun.
3: Birleşme haberleşişi 10.10 kızlık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avaçlıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus liniyası 10.10.14. Cungo Birleşme haberleşişi.
4: Jongo köşme haberleşişi Abditali Uygurcu Mulazmet rayonu da bir yönden başlangan halıgan somuda haq tapşır alaysız. Eşkandak resmiyet hakkı ilinmaydı. Yanı tehe haq tapşırış arkalık en yukur bolganda 20 GB ekim miktarıgı erişiş pürstanız ba. Telefonunuzdan

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haberi sayıp sıkan aytıldı.
0: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duktırılıldı.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık Çektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız ba?
2: Yokluğumudun össeniz, körseniz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı girçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, sapırınızga hamra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
4: Qadirli dostlar, programımızdan axırak vaxtlardan kəgə uçurlarını yetkizik deyilə. Kəgə uçurladın, qarab baxsaq.
5: Abi de yol sürdüğüne, abi çocuk ipanın altını öptüm. Çocuk ipanın altın yollar ava, kapak tutmuş yok ha. Kapak maç çöp emez.
4: Bunu da rahmet. Hadice Hanım mı bunu? Өгізді ойлысты, мұны гүлге аланың, талбаранланың астады ұлтырып, чырайлық ойылды аңлап, ұзырлып ұлтырып, рахмет, қошалық ер болсын, Мұқтар бәқті.
6: Дүлгер, әйтлір мұбарек болсын болам, жапа чәктім.
4: Ойыр, Мұқтарға рахмет, рахмет.
6: Өйде ұтырып, радиоланлап, ұттадым, рахмет.
4: Рахмет, рахмет, өзілігім рахмет, көңілдір қошалық тұлғай, тәлір саламет болғай. Кеселлерден жырақты бұғайла. Рахмет, мұным шындақ найт вақыт мәнілі, көңілік өткізіп радионы әмірі қылып программымызға қатнаш қалықларға көп рахмет. Ән, қош болдық.
7: Далдым, сәл тоғызып шекен, ә?
1: Дода-дода, әмдіксен бұламды.
7: Вайтақ, соғақ.
1: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
7: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
5: Bariyet yetişte yoluşure, örümçüce, mengan sanın alt yolla araban kene.
4: Bunu da bege uçurunlağa köp rahmet dostlarımıza programımızdan vaktumu bana ahırlaşıp kaptı bir demde. Bir yerim saat, iki yerim saat silahı hizmette bulduk. Programımızda yaktırıp anlağa da emin anlağa köp rahmet. Yeni soruyduğun mesletle gelirge yol uçurulur olsa bizden Douyin ve Shipinho numaralarımız ne? Көнжоқ өліп, әң еңі ұшчырланы, аварайы, ел, қатнаш, вәкеза, нұрғын темелады ке яқшы ұшчырлаға ба, әң еңі ұшчырланы шыныңдың игелләп, сәпіраңланы, арам күніңланы, мәлік өткізшіңланы өміт қылымыз, достарымыз. Программымызды яқтырып аңлыған, әң маңлығы көп рахмет. Көнжоқ ұмғалы, көнжоқ қылып еліңла, мүші Тойында ене Шинжан 1074 деп ұсанла чықыды, көнжоқ қылып еліңла. Шыпин қауды мүші. Көнжоқ уағайсыз. Олса программа

0: ئاندىن قۇمدىن توسۇپ، نەملىكنى ساقلاپ، تۇپراقنى مۇقىملاشتۇرۇپ، كۆچەتلەرنىڭ ئۆسۈش مۇھىتىنى ئۈنۈملۈك ياخشىلاپ، كۆچەتلەرنىڭ تۇتۇش نىسبىتىنى ئۆستۈردى. تېخنىكا دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە ئىنچىكىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇش، پەرۋىش قىلىش ئارقىلىق ياۋا چىلان كۆچىتىنىڭ تۇتۇش نىسبىتىنى بۈگۈنكى كۈندە 80%دىن ئاشۇردى. جاڭ خاۋرەن مۇخبىرغا، شۇ جاينىڭ بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئورمانلىققا كىرىشتۈرۈپ تېرىش ئەندىزىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئومۇملاشتۇرۇپ، يەردىن پايدىلىنىش نىسبىتى، كەسىپ ئاشۇرما قىممىتىنى سىجىل ئاشۇرغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. تۈرنىڭ ئېچىلىشى ۋە قۇرۇلۇشى، كۆچەت تىكىپ مۇھىتنى كۆكەرتىش، قۇم بوراننى ئازايتىش رولىنى جارى قىلدۇرۇپلا قالماي، شۇ جايدىكى ئاممىغا مۇقىم كىرىم ياراتتى. مەسىلەن، ئوتاش، تېرىش، جۈملىدىن تولۇقلاپ تىكىش، تولۇقلاپ بىنا قىلىش ئادەم كۈچىگە ئېھتىياجلىق. بۇنىڭدا ھەر يىلى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 30,000 ئادەم قېتىمغا يېتىدىغان مۇقىم خىزمەت ئورنى ياراتقىلى بولىدۇ. باي ناھىيە ياتۇر يېزىسى قارىسۇ كەنتىنىڭ ئاھالىسى توقنىياز يۈسۈپ بۇلتۇر 7 ئايدىن باشلاپ بۇ يەردە ئىشلەۋاتقان بولۇپ، ئۇ مۇنداق دېدى: ھازىر ئايدا 7,000 يۈەن ئەتراپىدا ئىش ھەققى ئېلىۋاتىمەن. يەنە ياۋا چىلان پەرۋىش قىلىش تېخنىكىسىنى ئۆگىنىۋالدىم. بۇنىڭدىن ناھايىتى رازى بولدۇم ھەم بەك خۇش بولدۇم.
1: ئەمدى بەختنىڭ ئىگىلىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىپ بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: بىڭتۈەندىكى ھۈنەر سەنئەت ئۇستازى ۋاڭ فەن بىر كاللەك خېمىر، بىر ئويۇش پىچىقى بىلەن بارماقلىرىنى قەلەم، خېمىرنى سىياھ قىلىپ، شىنجاڭ ھېكايىسى بىلەن خەلق ئۆرپ ئادىتىنى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى بولغان خېمىر ھەيكەل ياساش ھۈنىرىگە تولۇق يۇغۇردى. شۇنداقلا تېخىمۇ كۆپ كىشىنىڭ بۇ قەدىمىي ھۈنەرنى ياقتۇرۇپ قېلىشىغا تۈرتكە بولدى. ۋاڭ فەننىڭ خېمىر ھەيكەل ياساش خىزمەتخانىسىدا قەدىمىي ئۇسلۇبتىكى ياغاش كۆرگەزمە جازلىرى ئۈستىدىكى جانلىق ئۆز ئەينى ياسالغان خېمىر ھەيكەل ئەسەرلىرىنى كۆرۈپ تۈگەتكىلى بولمايدۇ. بۇلارنىڭ ئىچىدە قىزىل ئارمىيە جەڭچىلىرى، باغ سەيلىسى قىلىۋاتقان قىزلار، پانۇس كۆتۈرۈۋالغان بالا، لەرزان ئۇسۇلغا چۈشكەن قىز قاتارلىقلار بار. ھەيكەللەرنىڭ ياسىلىشى نەپىس، روھىي ھالىتى جانلىق بولۇپ، كىشىلەرنىڭ زوقىنى كەلتۈرىدۇ. ۋاڭ فەن كىچىكىدىن تارتىپلا رەسىم سىزىشنى ياخشى كۆرگەچكە، داشۆدە ئوقۇۋاتقان مەزگىلدە ھۈنەر سەنئەت كەسپىنى ئۆگەنگەن. ئوقۇش پۈتكۈزگەندىن كېيىن پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن خېمىر ھەيكەل ياساشقا كىرىشىپ كەتكەن. ئۇ مۇنداق دېدى: دەسلەپتە كوچىدىكى پېشقەدەم سەنئەتكارلارنىڭ پىششىق ھۈنىرىدىن چوڭقۇر تەسىرلەندىم. بۇ مەن بىر ئۆمۈر چىڭ تۇرىدىغان، بىر ئۆمۈر قىزغىن سۆيىدىغان كەسىپ. نۇرغۇن كىشى خېمىر ھەيكەلنى مۇنداقلا ياساپ قويىدىغان كىچىك نەرسە دەپ قارايدۇ. بۇ قارىماققا ئاددىي كۆرۈنسىمۇ، بۇ ھۈنەرنى ئىگىلەشنىڭ يولى ئىنتايىن چوڭقۇر. خېمىر ھەيكەل ئادەتتە خېمىر ئادەم ياساش دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ دۆلىتىمىزدىكى خەلق ئىچى ئەنئەنىۋى ھۈنىرى بولۇپ، ئىسترولۇق رەسىم، ئاۋازسىز تىياتىر دەپ تەرىپلىنىدۇ. ئۇنىڭدا بۇغداي ئۇنى، نومى ئۇنى ۋە گىلىتسىرىن ئاساسىي ماتېرىيال قىلىنىپ، تۈرلۈك رەڭلەر قوشۇلۇپ خېمىر يۇغۇرۇلىدۇ. يۇغۇرۇش، ئۇلاش، سىقىش، بېسىش، كاللەك ھالەتكە ئەكىلىش، شەكىلگە كىرگۈزۈش، تارتىش قاتارلىق ئۇسۇللار قوللىنىلىپ، خۇددى تىرىكتەك كۆرۈنىدىغان ھەر خىل ھايۋانلار ياكى پېرسوناژلارنىڭ ئوبرازى يارىتىلىدۇ. ۋاڭ فەن ياخشى ئەسەرلەرنى ياساش ئۈچۈن دائىم شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا بېرىپ زىيارەت قىلىدۇ. ئۇنىڭ «نادام موڭغۇل بۆك ماھىرى», «كۈسەن ئۇسۇلى جەزبىسى», «بازارغا بېرىش» قاتارلىق خېمىر ھەيكەل ئەسەرلىرى شىنجاڭچە ئالاھىدىلىككە ئىگە. بىڭتۈەن باش تېمىلىق يۈرۈشلۈك ئەسىرى ھەربىيلەرنىڭ بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش روھىدا بىڭتۈەنلىكلەرنىڭ جاپا مۇشەققەتتىن قورقماي چېگرا رايوندا يىلتىز تارتىپ چىڭ تۇرغانلىقى ۋە مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئالغانلىقى جانلىق نامايان قىلىنغان بولۇپ، سانسىزلىغان كۆرگۈچىنى تەسىرلەندۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ ئەسەردە بىڭتۈەننىڭ بوز يەر ئاشقۇچى جەڭچىلىرىنىڭ چۆل باياۋاندا يەر ئىچىپ ساپان سۆرەپ بوز يەر ئاشقانلىقىدەك نادىر كۆرۈنۈش، شۇنداقلا سانسىزلىغان بىڭتۈەنلىكلەرنىڭ چۆللۈكتە مۇنبەت ئېتىز ئىچىپ چۆل باياۋاندا يېڭى شەھەر قۇرغانلىقىدەك ھەقىقىي ئىخچام كۆرۈنۈشنى تەسۋىرلىدىم. ئاز-ئازدىن ئوبراز يارىتىپ قاتمۇ-قات ئورۇنلاشتۇردۇم. ئىنچىكە ئويۇش پىچىقى بىلەن جەڭچىلەرنىڭ قاش كۆزى، روھىي ھالىتى، يۈز قىسمىنى ئىنچىكىلىك بىلەن ئويۇپ چىقىپ، بوز يەر ئاشقۇچى ئەجدادلارنىڭ قەيسەر، ئاددىي ساددا، تىز پۈكمەس روھىي قىياپىتىنى تولۇق ئىپادىلەشكە تىرىشتىم. ياخشى بولغان خېمىر ھەيكەل ئەسىرىنى تەسەۋۋۇر قىلىشتىن ئىجادىيەتنى تاماملاشقىچە كۆپ ھاللاردا نەچچە كۈن، ھەتتا نەچچە ئاي ۋاقىت كېتىدۇ. ۋاڭ فەن بۇنى ئەزەلدىن جاپا كۆرمەي 20 نەچچە يىل داۋاملاشتۇردى. U yana önerge varislik qilishni unutmay, doim maktablarga kirib, mahallalarga cho'nqir cho'kib, ommaviy manfaat leksiyasini qanot yeydirib, ko'pchilikka xemir haykal yasashni qo'lma-qo'l o'rgatdi. U mundaq dedi: Har qatam bolalarning asarga tikilib hayron qolgan, önerge qiziqib qolgan qiyofatini ko'rganimda, bu 26 yildagi barliq ching turishim va to'ligan badlimning cheksiz arziydiganligini his qilaman. Manufchini aytganda, mahoratni takomillashtirish asli maqsad, madaniyatga varislik qilish burch. Kelgusida yana qo'g'dig'ichilarga doir asarlarni ijod qilib, chegarani untinsiz qo'g'dayotgan oddiy qahramonlarga hurmat bildirishni bilalayotman.
0: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıldı. Qurban etliq dəmiliş məzgilədə ürümçilikə hər qaysi çoğun soğuda saray, talla bazarlar, yezik kənd bazarlarda xeridarlar üzülmədi, həm də soğuda siddiq calınıb gətdi. 5-ci'nin 27-ci günü, yəni dəmilişnin 10-cu günü, ürümçi şəhri Beycan yoludaki Xuyca dəvər talla bazarıda xeridarlar yuqru dolğunu götürüldü. Pişiruq rayonu, kündilik turmuş buyumdiri rayonu, pişiq yeməkliklər rayonu qatarlıqlarda rədlik qoyulğan türlük mallar közünü qamaşdıraddı. Şəhər ahalıları öz yaxdırdığan tavarlarını tallab seytivaldı. Ürümçi şəhri ahalısı Süy xanım mundaqdiri. Bu yerdə pişiq yeməklik, xam yeməkliklər həm də adətdə işlətildiğan buyumlar toluq, türləri molkən. İhtiyaclıq nərslərinin həmmisini bu yerdən seytivalqılı bolğaşqa turmuşumuzğa qulaylıq yaratıldı. Ürümçi şəhri Beycan yoludaki Xuyca dəvər talla bazarı ticaret soğudu bölümünün xizmətçisi Mıng Çung, şəhər ahalılarının köp xıllaşqan yuqru süpətlik setiveliş ehtiyacını qandırış üçün talla bazarının təminatqa kapalətli qılış layihəsini müddətdən 20 ay burun tüzüb, maddi əşyalarını zapas saxlaş, təminat zənciri, yeməklik bexətərliki, xəlqə nəb yetküzüş pahaliyyəti qatarlıq köp ölçəm boyuca uğurlaşdırğalıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Yeməklik bexətərlikini qatdıq kontrol qılıb, tavarlarının yeni, bahasının muqim, mıqtarının yetərlik boləşi, üzülüb qalmaslıqı, malının kəm olmasıqıqa kapalətli qılvatımız. Yenə türlük mallar cəhətdə bazı 600 yuengi toysa 400 yuen soğuğa qılış pahaliyyidini. Qırın buyumları cəhətdə yuqır bolğanda bahası da 20%-lik etibar berişini yolqa qoyduq. 5-ci ayının 26-cı günü, yəni dəmilişqa qoyub berişinin aldınqı günü, ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu ənənçü bazarıdaki xuyunun bazarı adətdən taşqırı qızıb gətdi. Bu yerdə türlük tavarlarının həmisi təlb olub, sodiyərlərinin xeridar çağırğan şəhər ahalılarının paranlışıvatqan avazları girəlişib gətkən idi. Qoy göşi yaymısının igisi Xurşidə Əkbər muxbırğa şu günü təyyarlıqan yeni qoy göşinin çüşkicə setilib tügi gəlikini eytib mundaqdırı. Xeridarlar nahaydı köp. Adətə hər günü 7 qoyunu setib bolatdıq. Bugün 13 qoy sattıq. Mutlaq ehtiyaclıq setib eləşdən başqa çökmə, istirahət, sınaş, istimalımı dəmiliş günədiki istimal qızıq noxtısıqa aylandı. Ürümçi şəhri Meydon rayonudaki soda sarayda ailəvi səyahət, köngül içiş, kino görüş, istirahət, mədəniyyət icad etdi, modu oyunu qatarlıq kəsb alıdı canlandı. Həm yer xuşal külk sadası qutulub, adətdən taşqırı qızıb gətdi. Ürümçi şəhri ahalısı Wang Jiabin ailə sirklərini elib aram alğılı gəlgən bulub, o mındaqdırı. Bu soda sarayda balılar və çoğunlar oynaş türləri bir qədər köpkən. Alaylıq, balılar yel qəl ətürünü oynasa, biz kino görsək, anıla tırnaq yastıb bazar aylansı bolı dikən. Bu yerdə həmimiz özümüzni azadı esqılı dikənmiz.
1: Stansımız müxbiri Canin xəbər qılıdı. Bu dəmiliş məzgildə qısqı müsabılıq öz avtomobil sayahati, gülzarlıqını tamaşa qılış, dalıda qonuş qatarlıq köpxılaşqan sayahat kəsb aldı, sayahatçilərinin səpərgi çıxış talışını beytib, köpçiliknin dəmiliş məzgildik turmuşini texmir andırlaşdırdı. Qurban etliq dəmiliş məzgildə ürümçi nahiyəsi Bənfangu bazırdiki Tianshan Çongcilgisi mənzir rayonuda sayahatçilər nait köp bulub, qarlıq dağ, otlaq, qarğaylıq, cilğa, köl qatarlıq təbii mənzirlər girəlişib, həybətlik, güzəl, tağ dala yögümü rəsimini şəkiləndirib, zor bir türküm öz avtomobil sayahatçilərini daka qılıb oynab keçişki cəlib qıldı. Ürümçəri ahalısı Duce mındaq dedi. Özümüz avtomobil aydısak və qolaylıq, biletini Dauyen Supsidən setib aldıq. Toxtalqı meydandın bivastı savma qılıb bilet təkşürtüplü kırdıq. Nait qolaylıq boldı. ikkinchi aylanma liniyani aylanib, ushqandek o'tayotgan kishilik hayotning ikkinchi bo'ligi nomli televiziya teatri suratga olingan joyga keldik. Bu muhim yaxshi ish bo'ldi. O'xshamagan ta'sirotga ega bo'ldik. Tianshan Chong jilg'isi, Manzur rayoni, tijorat qilg'uchi taraf, Shenjiang, Silu Nansan, sayohat madaniyat cheklik shirkati tijorat bo'limining mudiri Mao Hongjun 2025 yılı Manzur rayonunun öz avtomobil sayahati mulazimetini umumizlik ichiyotganligi hamda raqamlashgan mulazimet sistemisini üzliksiz mukammallashtirganligi. Növbette Manzur rayonunun çoğun sallıq malumatlarını ölçep tekşürüş süpsi, bir kod arqılıq sayahat qilish veyşin əpçisi, avtomobilni əxli iqtidarlıq başqırış sistemisi, bütün rayonni aqsız Wi-Fi bilan qaplash qatarlıq 6 çoğun aqıl mulazimet sistemisi qurganlıqını tonuşturup mundaq dedi. Sistemini asraş, üskünlerini çarılap tekşürüş ve texnika kapalat salmıqını üzliksiz küçeytimiz. Bayram demiliş günlerdik sayahatçılar yukarı pallesini çin gözlep, besim sınıqını muddatın burun kanat yedirip, türlük mesele yoşurun xayıplarını vaxtıda rətk turğuzup, tekşürüp, tüzdip, supının muqim, yukarı ünümlük yürüyüşüge kapalat kılımız. Tağ dalılarda öz avtomobil istirahat sayahatı kılgandan başqa, yezi kent gülzarlıqı da seyli sayahat kılışmı bu demiliş mezgildeki medeniyet sayahatının yeni yarqın noktasına aylandı. Künes nahiyasının Turgun yesi da 50 mo yerdeki çoğuluk bəs-bəste eçilgan bulup, katma-kat gül vergileri yaz güllerinin şehri tüske tolgan yögüm rəsmini sızıp çıkıp, memleketinin her qaysı çaylardaki sayahatçilerini dankını anlap bu yergi kelişki jalıp kıldı. Yünnelik sayahatçi Shen Yao mındak dedi. Kanketken çoğuluk sarılık nemi digen güzel, Şinjan'ın tabii şaraiti ve örüp adıtını bekli yaktırıp kaldım. Şinjan'ın karlıq teği, yaylıqı, gülzarlıqını naid köp süratki tarttuk. Gülzarlıq yezi kentlerinin güzel mənzirsigi zinnet bulublu kalmay, teximi muhimi yezi kentlerinin mədiniyet sayahat ixtisadının ayati küşünü urgutup, etraptiki yemek işmek, yerlik has məhsulatlarını setiş, istirahat mülazimet qatarlıq kəsb aletlerinin canlanışıgı türtkü boldi. Günes nahiyesi, Turgun yesi, Qarıöy kentinin ahalisi, Jalanhua mındaqdiri. Kelgen sayahatçı nait köp, bu ailemizin kirimini hakiki aşırdı. Davamlıq köngül kuyup baş kurup, yürüyüşlik mülazimetini alalaştırıp, texim köp sayahatçıge Turgun'nın sahra mənzirsini eskildirimiz. Manas nahiyesi, şehir etrafıdaki istirahat, medeniyet sayahat yoşurun küçini çoğunkır qezip, yezi kentlerinin bikar turgan öy baylıqını callandırıp, oyla aran aşkansi, xas medeniyet sayahat yeni kəsip altını icadi bərip akıldı. Oylığa ziyansız yeşil meyve köktatlarını yürüştürüp terip, otun kalaydıgan ocaq, kavaptan qatarlıq əslahalarını səpləb, kiçik oylını bir gündə 200 yandan ödüge ilip ozırlınış yürüştük törünü yolu qoyup, sayahatçilerini öz kolu bilen yemeklik materiallarını üzüp, tamak etip, əsli ekologiyalik səhra turmuşini çökme şəkildi eskiliş imkaniyetigi yıqıldı. Yeniçi sayahat kiliş endisi nurgun şehir ahalisi ve sayahatçini kilişki jalıp kılıp, şehir etrapıdaki kıskı musapılıq sayahatının yeni talışı aylandı. Sayahatçi Zhang Qiyan mındak dedi. Bu oyla bek çoğunken biz on neçi kişi naid azada kuşal oynavadımız. Oylda yana dehkallar özleri teyirgan yeşil köktatlar barken, nemi yigimiz gelse şunu etip yeleyimiz. Su mu, tok mu ba, naid kolaylık, bahası mu, naid muapıq. Emdi Abdonum rayonumuzdaki 16 yerinin hava rayından malumat berimiz. Ürümçide hava bulutluq bulup geyin içildi. Temperatura 19-29 celsiya gradusqıca. Altayda azıraq yağmur yağıp geyin hava içildi. Temperatura 19-31 celsiya gradusqıca. Çölçekte oturhal yağmur yağıdı. Temperatura 11-26 celsiya gradusqıca. Ulcuda azıraq yağmur yağıp keyin hava açılıdı. Temperatura 14-28 celsiya gradusqıca. Ortalada hava bulutluq bulup keyin içildi. Temperatura 12-30 celsiya gradusqıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 17-34 celsiya gradusqıca. Küytünde hava bulutluq. Temperatura 19-31 celsiya gradusqıca. Şihanzda ötkinç yağmur yağdı. Temperatura 19-31 celsiya gradusqıca. Sancıda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 18-33 celsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 14-29 celsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-38 celsiya gradusqıca. Korlda hava bulutluk, temperatura 19-32 Celsiy gradusqacha. Aqsuda hava bulutluk bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15-31 Celsiy

تشتر باسك. Avval bir maydan Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi barliq keltirgan madaniyat sayohatining sur'ati tezlatildi. Mahirlar SS8 daryo bo'yi musobaqa bo'ligini kesib o'tdi. Bu musobaqa bo'ligida raqobat kuchayib, mahirlar hayvatlik manzaralar ichida kuch sinashdi qatorli xabarlardagi mazmunlardagi xabarlarni anglaysizlar. Programımızdan davamında cüzü posti yağ dağlarını, gayri pıraklarını yoktalaydı. Tamak yegende birerse hemra bolsa, tamak tihme mezilik buludu, Katarlıq mezmullada sava sözde birimiz. Qınam Sörmətlik Radyo Yanlıqıçıla, deyik tanla programımızdan ki, təpsili mezmullarda bolsun.

0: Mən 6 numar 200 yen tatib diken telefonga uçur kep diken bek gönlüm yerim buldu. Bek dikkat kısa kolu diken de şu. O dikkat kılaylı. Hazır bu 6 numaranızın tolaklaş için hem de siz mesela 30 minutluk filmden 6'ını görürsünüz. Her bir günde bir numara tolaklanır siz kaç da. Hem de siz bıraklam 6 numaranı bir gün tolaklap bulanmayız. Film görürsünüz 30 minut filmini koyup bir de filmini görüşler yanında. Toktumayız sizin resimde de tutup pat patlam. Ondan dinkin sual çıkarıp şükür imtihan bir versiniz buludu. Celak mesela filmini görüp oğan dinkin için. Bunun için 6 kitim kılısız. 30 minutluk filmden 6'ını gördünüz diyen gibi. İşte gel bana. Şu bazı adam hıyallarla menüp kalımız. Şu yol jürge vaktimizde. Fakat dikkatini çeşmeyli. Kolumuz rolda bağ vaktada. Özümüz maşindeki vaktimizde. Fakat dikkatimizi çeşmeyli. Könülsüz işlerini oylamayli. İddiyemizden ötküzmege işlerini oylap bir hıyali yolda menüp kalmayli. Üye bir yerlerden uçtum tutla adam çıkıp kalıdı. Veya ki balla çıkıp kalıdı. Ya ki balla çıkıp kalmış. Ama yolunun balak mı da? Bayağıdın. Yetimiz mesela Candala işitmişlikler çıkıp kalıdı. Dikkat kalayla çıkıp bu rol tutkanın mesuliyeti bek iğir anlığı çılırmız. Badam taksideydi, asasen yollar ravan, geplerini anlığaş kırat atıp atımızdaydı. Muşu çıkıp bek kul kuyumşak anlığı çımızmışı. Programımız katmışıdı, uçurunu berudu, üzüge tabi uçurla bosa berip durudu. Yani anlavatkamız anlavatımızda kul kunu bizge berudu. Çıkıp kul kuyumşak obdan badam taksi bu. Rahmet cuma aşkırmışlar bizden programımızı yaktırıp anlaydıgan. Muşunda bizdeki sadık anlığı çılırımızın boğalıqını tolum kursamız. Tekme badam taksinin deyip koyuşu var dekhe. Kıratı atıp kiti vetip pulladı birlik kilenmesek adamla bozak kılıp hap oğanda kıp kitidik Allah var. İşki kız gep kıp koymam siz deydi. Ulağı telefon kıp gep kıp koyam değil mi? Veya ki muşu radyoda gep kıp koyam duk. Çakçaklı mı kılıştık. Lekin hem de aşanda her kıl kereydi Allah'ını tatımız. Kıratı atış çariyanda. Bazı Allah özünü bildi. Bazı Allah özünü bilmeydi. Özünü bilmesin amal yok. Çıkkan kıranı beğenmeyi çüşü bulmaydı. Şu. Neç pul çıkkan bosa şunun pulunu töyleydi uyadı. Onu ya siz çıkırıp almadınız, ya pulunu siz öğrültüp almadınız, şunda mı? Özü halap ultadı şu taksiyeğe, çıkan pulunu berdi. Aşında. Hoş, şanlı kuş dostlarımızın uçurla bakarayımız, he? Ne mu? Necat bir uçur berdi.
1: Ma ürün çizgen aldım kıtım kırık aşında, belki unudum bekrat aşında kumburan kitpardı.
0: Kumburan bu kitpardı? Siz ürümçinin ne türüp uçurduk? Malzemeyi dereyizden kardım, dereyiz onda dek emez, su dereyizden sırt onda dek emez. Seher bul bul uçurduğunuzu tapşırıp aldık. Ay rahmet. Buldanlı uçurlarımız yollarınla ravan bolsun, bihatar olsun. Onda olsa köylerimizden birisi huzurlu şanlığa ketti. Yaktırıp anlığa işlemli uçurlarımız.

Anlıqçı yıllarımız yukarıda tolımı güzel yakışlıq bir köyden hazırlandıq. Bağının havası namlı kəmeyləni tanış boğan güzel konu melodiyadan birlikte hazırlandıq. Yaxdırıp anlıqan bağırlıq dostlarımıza rahmet. Qınama anlıqış dostumuzun Xadice bir bağına vətipsiz o. Anda olsa mən naqşıqı keleştirip. Mən acayip bir durmuşsun söylediğin. Ma özenle kavagan oylanlıkken güllük oylanlışın da çıraylık acayip çıraylık oylanlıkken gül gülistan oylala dep tal gülleriniz yamaştı mı kendiki cın gül mü ca gül mü ettir gülleriniz yani kendinizde iç ma dün bir tarafınız gitiz vagan Rişat gülleriniz aşağıdaki kadro sıkı içilip pek çıraylık olup gitipti. Hem de yazının yarışkı şu. Oylarımızı kökertimiz. Hem de küçük kadar bir boşluğumuz bulsun mu bu yedi mesela. Şu yedi güllerini terip, çayxanı kıvalıdığın, yazının başındaylık salkılın küllerde, ıssık küllerde degendek çayxanlarda oturup, özümüz yakış gördüğün çaylarımızı demlep, huzurunu sürüş, bu mu acayip bir katı iş. Çünkü hem de bunda hevesi var. Şunda bir kökertişke, gülzar, oylulağa hevesi var adamların. Hem de şu tutka öylerin başkaçı olu da. Acayip çıraylık yasa babsız bana gülleriniz çıkıp ma öyünüz gibi bilet hep satsanız bağcı oğu deklamı ökeceğim ama gülünün cıklıkıga. Bağcı bilet bir adam mançıkı da bilet hep satsanız bulduğun güllük bağcı yoktu bu bağcılığınız. Ves çıraylık ki. Mem bugün şu bir kaç yerge bağdık berip kaytaşımızdan ma yaz sahten pek çıraylık yetip geldi. Etrafta şunda kişilerin öyleri aşında çıraylık ki. Mesela talalani hem de o kırılıp, reşatkılıp, özü yakış köyden güllerini terip, üstürüp, reşatkılığa tal güllerini yamaştırıp, hatta muş işgı bağları deyip, muş üzüm baranlarını tiklep, olma neşput gilaslarını savağalarım köyduk, yerlerde şoklu lazla, aşında pişip, mey bağlıqı dek, boğallarımı bakke, hem de kızırıp gitmep de olayken, muş da şoklu, ton alettim, olma dek, yoğun yoğun çüşkerlerim köyduk. Aşında bir aylık, tabiyatki yıkın tutuduğun özünü, yeşilçilikka, güzelçilikke, güzel muhitler, işgı bağı adamlar kıladığa işken bu. Bağcınız da güller tekimi hüppede içilip dursun, teniniz tekimi selamet bulsun. Xadice Hanım. Hoş, radyo anlıqış dostumuzdan karvan bir uçur verip de karvan avazı uçurunu anlayımız. Ravan. Ay toxtan, Ravan taksi.

0: Ben Erkan'da vakta mezmurlarını pek tefsir içkendir kuzucuna.
1: Rahmet, rahmet. Cuma. Ravan taksiye kim bu? Ravan taksiyi ben karban da uçurun hata görüp yaptım. Cuma. Kine seher bul bul uçurunuz tapşırıp aldık. Köptün köp, rahmet. Siz ne mi şu? Onda o zaman uçurlarımız kinki mezmurlar öteyle programımızın devamlaştırıp atımız anla vatkanınla 174 katına senet radyosundan bir yıl vatkan. Tenterbiye ve sağlamlık programımızı

Автомобил корпусуга нисбатан айтканда умумий узунлугу 288.1 километрлик алоҳида мусобақа бўлигининг ҳаммаси дегидек юқори сижиллиқда автомобил ҳайдаш ҳолатида тамомланди. Узлуксиз дуч келган агим йўл орқа-орқадан хут ётгаш ва бурилиш маҳирларнинг диққатини йиғиш иқтидори ва жисмоний иқтидорини давомлиқ синади. Мусобақадан кейин 0 километрлик силиқлашмаи ZM автомобил атрадининг 106-чи номерлик маҳири Фан Гаошанг мундақ деди. Gerçi müsabaka bölüki anca uzun bulmuşsun mu? Ama Abdumbul Haydaş sicilliği naid yukarı. 200 neç kilometrenin hemmesi digüdek aylanma yol bulup, ızcıl xot yötkeş ve buruluşku doğru geldi. Cismani küşünü in tayin xor attı. Фан Гаошанг şu günü aldığı manğan Abdumbul Mahir bulu süpüdü bilen, kısmen yol bölüktürde yol içiş vazifesini üstüge aldı. Bırak umumi netice tahtisindeki üstünlükni bir kadar roşan boğaçka. Yani umumi netice tahtisidagi üstünlüğü bir kadar roşan bo'lg'achqa, u musobaqani puxta qadam bilan ilgari surib, muhim nuqtani savallikdan saqlanish va tajriba to'plashga qaratdi. Xo'shanglig'ichilarimiz diqqatingizga davomliqdan tarbiya xabarlarida bo'lsin. Singapur paytop ashqari musobaqasining tunji musobaqa kunida davlatimiz paytop komandasida yengilishdan ko'rildi. Singapur paytop ashqari musobaqasining tunji aylanma musobaqasi o'tkazildi. Davlatimiz paytop komandasida yengilishdan ko'rildi. Feng Yanzhi Huang Dongping guruhi 21-23, 16-21 bo'lib o'ylamagan yerdan Malayziyaning vaqtliq tashkillangan guruhidagi Huang Xianwei Zhong Suyun Gurpsig yengilib qaldi. Zhong Shuyun gurpsig yengilib qaldi. Bu Feng Yanzhi bilan Huang Dongpingning 4-chi ayda o'tkazilgan Osiyo lavha talashish musobaqasining yarim hal qilg'ich musobaqasida uttirib qo'ygandan keyin tunji qitim xalqaroliq musobaqa qatnashishi. Ularning tunji aylanmadagi raqobatchisi Huang Xianwei bilan Zhong Shuyun vaqtliq tashkillangan

Hürmetlik radyonluğuş dostlar, yukarıda tentarbiye ve sağlamlık programımız boyunca anlatış bedok. Programımızı yaktırıp anlap kızgırlık bilen katnaşkan uçurbegen barlık anlığıçılarımız rahmet etimiz. Mikrofon aldıdık riyasetçi Zulpiye Abdikadir, növetçi muharir Fatıgül Mehmet. Hayır hoş dostlar.

0: Maria ara poi leva o chalia ira paglada Maria ara poi leva
1: Beijing vaqti soat 22
2: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
3: İcap koşak mayda.
4: Hey, çıkma.
5: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizya Stansisi Hatnaş Sanat Radyosu'nun Sabrınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
6: Kınanla programı başını getti. Kız kardık yeni paranlarını anlarla bambu.
5: Sabrınızda biz sırdaş.
6: Biz sırdaş.
5: Sabrınızda biz sırdaş.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, sabrınızı bir sırdaş programımızdan alışınlarını karşılayımız. Mən Riyasetçi Yaşar Yalqın. Sabrınızı bir sırdaş programımızı Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı əbdisi Slow Shooting Dumas Qadam'da anlatıldı. Programımızı Slow Shooting əbdisi'de alışınlarını karşılayımız. Bugünkü programımızga tövendiki mezmullarını orlaştırdık. Aval, dap çilip naqşi eytayli, şikinci növetlik Cungu Şincan Xalıqçı Sənət Pəsli 5-ayının 24-cü günü ürümçide resmi başlandı. Abdumobil Haydaş yeni belgelemesi 6-ayının 1-ci gündən başlap icra kılındı Qatarlıq uçurlarının təpsilatını anlayısla. Radio Sayayeti sayfamızda Qurban Etliq Dəm İliş Məzgilədə Sayayetki çıxışda ürümçi nayesetki 3 liniyanı tonuşturmuz. Dostlar, əmdə dixtanlar programımızdan təfsili məzmunlurdu bolsun.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu ve 20 taratqız Sibirlikte Tianşan'daki bostallıklardan Koyunlu'nun karlıq tağlarıcı sozluğun Cungu Taklamakanlı ayrılış Halıqra Ralli Musabıqısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzündür. 2026 yıllık Aypov Cungu Taklamakanlı ayrılış Halıqra Ralli Musabıqısı dağdığılık başlandı.
1: Dostlar, Vişin Spamız kegen uçurla qarap aqayla. Ablat Xotan taksi deydu, taksini mu 8 saat aydamdıq onda boğanda deydu. Miyadi izgılıqa yeni belgilimedeki yolochlar transporti motorlu qatnaş vasıtları şoparları, yani muşu taşol yolochlar transporti ticaret paliyeti bilan şuğulundan motorlu qatnaş vasıtları şoparlarını görstüdü. Bu yana tordun aldın kilişdiğen avtomobil şoparları, Kıra avtomobilleri şoparları, yolcular avtomobili şoparları Katarlıklarının yeni belgilimedeki çarçap avtomobil haydaş ekvalini biktiş dairesine mas kildiğallıkıdın diyerek biri de deydi. Yani ben kıra avtomobil şoparlarım bacımı.
2: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikla.
3: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıkı.
2: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bolsun.
0: Seferinizde biz sırdaş.
3: Seferinizde biz sırdaş.
4: 174 Katnaş Sanat Radyosu.
5: Oho, seferinizde biz sırdaş.
1: Dostlar, anlavatkınlar, seferinizde biz sırdaş programı.

kumluk, çöl cezirelerde uşkandık yürüp, cilga karlık dağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Eypau Cungu Teklimakan Ayınış Halkara Rally Musabıkısı dağduğuluk başlandı. Çinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 107.4 Katnaş Senat Radyosu sizni Cungu Teklimakan Ayınış Halkara Rally Musabıkısı'ya yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdık.

Qurban hitlik dem ilish mezgilede sayet kiçkışta Ürümçi nayesedeki bu 3 liniyeni işkilenmeyle tallan. Qurban hitlik dem ilish mezgilede Ürümçi nayesi tağ menzirlerini tamaşa kılış, dalı menzirlerden huzurlanış, aram algaş, samanyolunu körüş, tağ ormanlılarının güzellikinin huzur iliş, özgüçe sehra menzirsinin behirman buluş katarlıq 3 sayet liniyesini oturgu çıkırıp, sayetçilerini köp kıl istirahat şeklini birli cayda yiz kılış imkaniyeti yıkıldı. 5. aydan 25. günü muhbirinin Ürümçi nayelik Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziya ve Sayet İdarısını ilgilişçe, Ürümçi nayesi kurban yetlik dem iliş mezgildin paydınıp, medeniyet sayet baylık evzelikini toluk cari kıldırıp, sayet koşulgan pikir yolunu kengaytıp ve çonkurlaştırıp uzartıp, güzel tağ dalı menzirisi bilen koyuk halık örüp adet menzirisini tutaştırıp, 3 sayet liniyesini oturgu çıkırıp, dem iliş mezgilde şehir ahalları ve sayetçilerinin ihtiyacını tihimi yakışı kandırıp, naya boyuca medeniyet sayet istimal bazarı ve hayati küçünü toluk canlandırı diken. Bu 3 liniye içindeki işkisi yaz günlerde salkındaş, şehir etrafıda sap havadın nebesiniş ve tağ dalılardaki hılvet çaylarını izdeş, yultuzluk asman astada aram ilişten ibaret bir küllük sayet liniyesi. Yeni biri, tabiatının lezzetini üstüde izdeniş, özgüce asta sayetten ibaret iki küllük sayet liniyesi. Bu 3 liniye, Tianshan Çoncılgısı, Miyavargu Menzara Rayoni, Muşutay Ekologiya Bahçesi, Şenlay Kiçik Bazri Katarlıq Menzara Rayoni, Menzara rayon menzara noktaları ve sehra aramgahi, piyadı sayılı kılgaş meyve üzüş, sayet ailevi mikmahanesi, öy abdomobili lagri, yezi kenet bazarı katarlıq kes pahaltını öz içi algan bulup, yani Fangjiazhuang kenti, Bajahu kenti, Beijingu kenti katarlıq kentler sındırılıp, şehir ahalları ve sayetçilerini Nansan ve Ürümçinin özgüçü sehri küçünü yez kılış imkaniyeti yıkıldı. Ürümçi nayesetki bu 3 sayet liniyesi tüvendikçe. 1. liniye. Yaz günlerde salkındaş, şehir etrafıda sap havadın nebesiniş bir küllük sayet liniyesi bulup, aval Tianshan Çoncılgısı Menzara rayonu. Benfangu bazarı Tianshan Puhralar bazarını aylanıp, andın Benfangu bazarıdaki Bajiahu kenti ekologiyelik istirahat yezi egilik bahçesini sayet kılıp, keşte özgüce ailevi mihmahanda konuşku buludu. 2. liniye. Tağ dalılardaki hılvet caylarını izdeş, yoltuzluk asman asıda aram iliş, bir küllük sayet liniyesi bulup, bu liniyede Muşute Ekologiya Bahçesi, Beijingu kenti, yoltuzluk asman dalı konuş lagri. Nansan Kiçik Oylu Ailevi Mihmahansi, Nansan Jilan, Öy Abdomobili lagri katarlıq caylarına berişki buludu. 3. liniye bolsa, tabiatının lezzetli üstüde izdiniş. Özgüçe astı sayet, iki küllük sayet liniyesi bulup, bu liniyede Miyavargu Menzara rayonu, Sehra Aramgahi, Yeluza, Lagırgı Birişka, Ailevi Mihmahında Şincan Özgüçe Naşlıqı Tetişka, Şenlay Kiçik Bazırga, Koçi rayonunu tamaşa kılışka. Fangjiazhuang kentideki Kazan Nini Bazırgı Birişka boludu. 1. günü Miyavargu Menzara rayonunun sırı üstüde izlenip, tabi

Muşu ayının 27. günü gündüzden Muşu ayının 27. günü keçiden 28. günü gündüzgece hava uçuk. Temperatura 18'den 30 Celsius arasıkça. Muşu ayının 28. günü keçiden 29. günü gündüzgece hava bulutluk. Temperatura 19'den 29 Celsius arasıkça. Muşu ayının 29. günü keçiden 30. günü gündüzgece hava uçuk. Temperatura 15'den 27 Celsius arasıkça. Şehir sırtıda 7-8 bal boran çıkırken dostlar.

Hürmetlik radyo anlaçılar, keşkinler hayırlık bulsun. Bugünkü hayırlık akşam programımızı oranlaştırılan yıkımlık naşkünlerimizini yaktırıp anlaşınlarını. Şundakla her bir gün onlarının hoşal ötüşünü ümit kılmız. Bu güzel akşamda sizler üçün mülazimet kılığınımdan en tayin hoşalmen, ben Riyasetçi Yaşar Yılkun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu apsi Sılu Şitin'in mas kademini anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin apsinin anlaşılan karşılımız. Dostlarının programımız oranlaştırılgan nakşlarına anlaş, yoruvatkan yol bileklerden yol uçuru berip yanıştan karşılımız ve işin supamızdan umur basa XC 1074 FM. XC 1074 FM.

0: Davamlı question spamız kegen uçurlağı kara bakaylı dostlar ha. Veyli veyliyle avazlık uçur bakayım ona bakaylı.
1: Yaşarlar yakşı mı?
0: Yakşı mı?
1: Dönektör ışıklı masin deneyatın Balğuntay konuda yönetici karatmağın deneyada katlaş köp. Lekin tosluş yok ha. Karşı tarafı mı katlaş köp? Yani lekin tosluş yok.
0: Buldu rahmet. Ravan taksi.
2: Bariyer yetkettab yol kavrayamayın. Gece yolu. Ravan kenar,
0: her şeyin önünde. Buldu rahmet. Zübeyde, sizin kızgın karşılığınız bana öyrükle pişip gidip de. Vah, şimdi genç raylık öyrükle bu. Hadice, adımız akçan nakşılar hızlı oynadı da.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alalaysız.
6: Saat 16'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Slow Shooting Apitalı yardım verdi.
7: Saat 17.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
9: Saat 20.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Slow Shooting Apitalını çürüp serkıl mazmunladın huzurunu.
11: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 katnasında da radyosunun hayırlık akşam programımızı devamlaştırıyoruz. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansisi'nin yeni taratko apçisi Slow Shooting'de mas kademde anıltıldı. Programımızı Slow Shooting apçisi de mi anlaşılan karşı alımız. Devamlık ve şin spomuzu kege uçurlar akarsak şin fuh. Çaylarını kuyup bana güllerini tutup bizi bir ucun yollap da şin fuh rahmet sizge. Hadice de siz mu şunda hoşal xoram oynav etip siz koyup egen naqşla dın huzurunu bə rahmet. Dağımlıq yaqtırıp anlıq ha? Eh, bala paydaydı hazır yaşar balam. Yaqqa edə. Da bu mu de? Ətlədin dəm alamem de.

Hürmetli radyo dinleyiciler, emdi Ürümçi şehrininki kelgüsü 72 saatlik havar aydın malumat berimiz. Ürümçide muşu ayının 28-ci günü keçidin 29-ci günü kündüzgece hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 19'dan 29 Celsius gradusgacha. Muşu ayının 29-ci günü keçidin 30-ci günü kündüzgece hava uçuk buldu. Temperatura 17'dan 29 Celsius gradusgacha. Muşu ayının 30-cı günü keçidin 31-cı günü kündüzgece hava uçuk buldu. Temperatura 18'den 31 Celsius gradusgacha buldu. Şehir sırtı rayonlarda 7-8 bal boran çıkıdı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, hayırlık akşam programımız ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlananlarına köptün köp rahmet. 107.4 katnasınat radyosunu her vaxt özenlerinden en yakşı emrahi de bilşinlerine ümit kılımız. Tekim köp mezmurlarını almak bulsanlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni dıratku apsi Slow Shooting'i çürüp anlasanlar buludu. Program riyasetçisi Yaşar Yılkın, Növeci Muharir, Patigül Mehmet. Hayır hoş dostlar.

0: Bar. Sitib olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-428. Şinjan Jili Mablağ Siliş Tıraqiya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunkur təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kılıb. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Әнді аңлайдығының ла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ит құмба программысы.

Hörmətli radioqlucu dostlar, Ürümçi şəhəri yana 14 milyon 500 min yuanlıq istimal bildi tarqıtıdı. Ürümçi şəhəri ərzan bahadı mal setibilib, turmuş istimal bildi yardan buldun bəhrəmən buluş paliyyidinin ikinci qararını yolu qoyub, 14 milyon 500 min yuan yardan pulu acırdıb, şəhər ahallarga istimal paravallıq tarqıtışını pilaladı. Bu qıdımqı istimal bildi yardan pulu iki qıdımqı bölünüb, tuncu türkümdə 4 milyon 500 min yuan, ikinci türkümdə 10 milyon yuan tarqıtılıdı. Umumiy sommini kontrol qilish, avval kelganlar avval erishish, tugagandan keyin to'xtatish yo'lga qo'yildi. Bu qadamga yordam puli tarqitishda Diqqat universal partisit sohasiga markazlashgan bo'lib, yordam puli berish obyektlari faoliyat mazgilda faoliyatga qatnashgan savdogarlarning do'koniga berib, iste'mol qilgan shaxsiy iste'molchilarni. Yordam puli berilgan turlar bo'lsa, kiyim-kechak, oyoq, bosh kiyim, ilmi to'qilma buyumlar, turlik mollar qatorliq tovarlarni o'z ichiga oladi. Diqqat qilishga tegishliki shuki, yon telefon 3C turi. Oila elektr uskunalari turidagi tovarlar bu qatimqa yordam puli doirasiga kirmaydi. Shuning bilan bir vaqtda davlatning konusini yangisiga almashtirish yordam puli turiga kirgizilgan avtomobil. Birinchi darajalik energiya unumiga ega oila elektr uskunalari. Belgilangan raqamlik aql mahsulot qatorliqlarmi bu qatimqa iste'mol bildi yordam puli faoliyati doirasiga kirmaydi. Yardan pulu ölçümü cahatta istimal sonması boyunca dərcilərə ayrılıb, yardan pulu berilidu. İstimal sonması 200 yuan və onundan yuqur bolsa 20 yuan. 500 yuandan yuqur bolsa 50 yuan, 1000 yuandan yuqur bolsa 100 yuan, 2000 yuandan yuqur bolsa 200 yuan, 5000 yuandan yuqur bolsa 500 yuan yardan pulu berilidu.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anlayışla karşılayınız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu Avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişketti. İpek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir gitsi, sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan sulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsiren. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Hürmetki radio oğluğucular, amdede yıktanla turmuş bilimleri sayfımızda oranlaştırılan məsmınladı bolsın. Köktatına toğrap bulup soğucalaş, köktat tarkibirge vitamin C'ni xor deydi. Nurgun kişilerin tamak etkende köktatına toğrap bulup soğucalaş adıdı, köktat tarkibirge vitaminini sırap kılıydı. Şunu biliş gerek ki, vitamin ameliyatta intayın nazuk ozuqluq madda. Bunun içi de vitamin C intayın nazik bulup, nurdun, ısıqtın, sudun korkudu. Vitamin C qatarlıq sudu eridigan vitaminla meyve köktatının kesilgen yerden asan xorap ketidi. Bir türlik tatqiqatın baykılışca köktatını toğrap bulup, sudu çayqağan denkin, vitamin C'nin 92%'lı qipqağın. Toğrap bulup, yeni yarım saat soğuculuğun köktat tarkibirge vitamin C'nin 77%'lı qilipqağan bulup, teğe qorışqı başlamay durupla, köktat tarkibirge vitamin C'nin işki ülüşi xorap tügigen. Onunla başqa, bizden tamak etiş adetimiz, küşlik ot qoruş, yaki uzaq vaqt dümləp püşürüşünü asas qalıdı. Bundaq uzaq vaqt yuqarı temperaturda püşürganda, köktat tarkibirge vitamin C, İğir derecede bozgunçılıkı uçurup, vitamin C'nin köp miqdarda xorap getişini keltirip çıkırdı.

Hürmetli radio dinleyicileri, 100 Siyatrıdöt'ten hayırlı seher programımızda davamlaştıratımız, amda sizlerine 100 Siyatrıdöt Katna Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mesmundan haberdar kılımız. Hazır anlatılıyorken 100 Siyatrıdöt'ten hayırlı seher programımız ahırlaşkan denkin, saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Minin Ailem programısı tektanlar buludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Atiyanik Haberler programısı. Saat 9'den 15 minut ötkende Atiyanik Yollarınızda Biz Samara programısı. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Aptomobilim programısı. Bunun da en yeni Aptomobil uçurları, Aptomobil'a ait bilim savatla, Aptomobil City Setveliş doğrusurki uçurla tektanlar buludu. Saat 13'de Çüşlik Yollarınızda Biz Samara programısı. 100 Siyatrıdöt Katna Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'ten 15 kişi anıltıldığın Çüşlik Yollarınızda Biz Samara programısı Çüşlik Aramınızda Ehmiyetli Kılısı. Saat 15'de Kanun Sızge Amara programısı. Saat 16'da Sızge Rahmet İtkınba programısı. Kişile arasındaki mikir muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı iş, yaxşı adamla arkalık akıtıp küştarktırdığın bu programının ghanimet damlarını koldan berip koyman. Saat 17'de Gülgünçiler programısı. Saat 18'de Katnaş Leniyesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samara programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiye haberleri, çenikş bilimleri, sağlamlık saatleri tektanlar buludu. Saat 22'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlık Akşam programısı. Bunun da yakınlık nakşı müzikle köngül aramalar buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de

Hürmetli radio dinleyiciler, amde Avtonom rayonumuzdaki 16 yerinin kelgüsü 24 saatlik hava raidin malumatını aldınız. Örümçede hava bulutlanıp keyin ichiladi. Temperatura 18'den 27 Celsius gradosgacha. Altayda hava bulutlanıp keyin ichiladi. Temperatura 12'den 22 Celsius gradosgacha. Çöçekte ısırak yamğır yığıp keyin hava ichiladi. Temperatura 11'den 23 Celsius gradosgacha. Qoljida hava uçuk temperatura 14'den 27 Celsius gradosgacha. Bortilada hava uçuk temperatura 12'den 29 Celsius gradosgacha. Qarmayda hava bulutlanıp keyin ichiladi. Temperatura 17'den 29 Celsius gradosgacha. Kuytinda hava uçuk temperatura 16'den 30 Celsius gradosgacha. Shixansida hava uçuk temperatura 15'den 30 Celsius gradosgacha. Sanjida hava bulutlanıp keyin ichiladi. Temperatura 16'den 30 Celsius gradosgacha. Qomulda hava uçuk temperatura 15'den 34 Celsius gradosgacha. Turpanda hava bulutluq temperatura 24'ten 41 Celsius gradosgacha. Korilda hava bulutlanıp keyin ichiladi. Temperatura 19'den 34 Celsius gradosgacha. Aqsıda hava uçuk temperatura 17'den 33 Celsius gradosgacha. Atışda hava uçuk temperatura 14'ten 29 Celsius gradosgacha. Qashqada hava uçuk temperatura 15'ten 29 Celsius gradosgacha. Xotanda hava bulutluq temperatura 17'den 29 Celsius gradosgacha. Örümçede hava bulutlanıp keyin ichiladi. Temperatura 18'den 27 Celsius gradosgacha bo'ladi. 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Havo raidan ma'lumot anglatdi.

Vatan benim ailem. Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun Vatan benim ailem programı.

Qadirlik anlıqçılar, Vatan Minin Ailem programımız arqılıq, sizler üçün mülazimət qılış maqsadıda yeni mikrofon aldıq gəldiq. Hər bir günlərinin könüllük və əhmiyyətlik ötüşüge tiləkdəşimiz. Programımız ne aval qırıqlı yaxdırıb anlaşılmanı qarşılarımız, mən riyasetçi Taniyar Mahmud. Vatan Minin Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqatısı Sılışı Tengda Maskadamda anlatılıdı. Programımız ne Sılışı Teng Aptisirimu Anşınlarını karşalımız. Bu kıtımkı programımızda tüvendiki mazmunlarda anlatış berimiz. Aval Şinjan'daki yenilikla sayfımızda bir kança uçur anlayısla. Yurtumdaki yenilikla sayfımızda 6. növetlik Xalıq Sağlamlıq Yoltuzi Pänni Umumlaştırı Şerkti Şinjan Bekitinin Korlu Şehirde başlanğanlıqını sözləp berimiz. Yarqın ısım sayıbımızda omivi mənbət işlerine kızgın iştiyak bağlıqın doğu kuyu cümdülən tönüşümüz. Programımızda oranlaştırılığa məsmulanı anıqaş, anıqçılarımızdan yana dağımlıq programımızda qatnışıb uçurulan yollab duruşanı kızgın qarşarımız ve işin sıpımızın numarı XC1074FM. Mana programımız başlamadan dostlarımızdan uçurlar yetib gelişke başlapdı. Bugün bayramlıq dəmilişininki 3-cü günü dostlarımız qandaraq bayramlarını yaxşı ötküz atamızla. Programımızda qatnışıb uçurlarını yollab duruşanlarını qızğın qarşalımız. Mana Abdikerim əpəndim programımız başlamadan uçurlarını yollaşqa başlapdı. Xoş gəpsiz qarşalımız qayırlı isər. Çimaşan yolları ravan degen uçurunuzda tapşırıp aldıq. Şişan yolları ravan, 104-cü tuan yolları ravan degen uçuransını tapşırıp aldıq. Köpten köp rahmet begen uçuransına. Sahar bulbuladımız mı? Programımız neye yaxdırıp anla aytıbdı köpten köp rahmet. Xayirlik sahar kuşkepsiz. Bayramla yaxşı ütü atamdı. Onun maşqa gül isimli.

Hürmetki radio yoğunluğçıla, əmde deyiqtanla Şencağınlıki yoğunluqla sayıpımızgı oranlaştırılgan uçurlarıdı bolsın. Jonqo milleti ortaq gevresi enini mustahkemlep, sosialistik zamani vilaşqan Şencağın kuruş başlı emisirki 2026 yıllık Şencağın ictimai pänni umumlaştırış haptiliki paliydi, yakında Qashqar şehirde başlandı. Asaslıq paliyet meydanındaki ictimai pen basırda 36 körgesme oranı tesis kılınıp, gayri maddi medeniyet marasları medeniyet icad etti, xalq örüp adetini his kılış ve ictimai pen arqılıq xalqı nəp yetküzüş, xalqı kolaylıq mulazmat kılıştın ibaret iki çoğun körgesme rayonuğa ayrılıp, Qashqar vilayetinin gayri maddi medeniyet marasları hünər sənidi. Özgeçi örüp adet ve xalqı kolaylıq mulazmat kılış neticileri merkezlik körgesme kılındı. Bu simçaplap imanlaş, kıyamdın şekil çıkırış, kapakı dağılımı nakış, uyuş katarlıq gayri maddi medeniyet miraslarını sınap yıkış türleri hem türdeki şekilde yol koyulup, Jonqo münevver ən-ənvi medeniyetdeki varıslı kılış bilen ictimai pen bilimlerine umumlaştırışının Jonqo yuğurlaşığı türdeki bulup, Jonqo milleti ortak gevresi ini obrazlıq, təsirlik, önümlük müstəkkemlendi. Paliyette yine Abdunum rayonunun Tianshan talantlıkları, medeniyet talantlıkları, ictimai pänni umumlaştırış ixtisaslıkları, neticeleri merkezlik namayan kılınıp, ictimai pänni umumlaştırıştaki tipik misallı ve 2025 yıllık münevver tür neticeleri sistemlik əks etdirildi. Paliyette yine ictimai pen basırı hem türdeki buluş, eskiliş rayonu tesis kılışta yığınlık yaratılıp, Şincan boyunca tuncu növetlik, Adimiyet Nuri İctimai Pänni Umumlaştırış Qısqı Sın Musabıqsi, Kartonğa Avaz Beriş Mahareti Körsetiş Musabıqsi Qatarlıq Qas Musabıqla Masqadamda Başlandı.

0: Hürmetli radio dinleyicileri, programımızı devamlaştırıp attığımız kanı dostlarımızdan kaygan uçurlar qarsaq, Holjadan Abdurayim efendim yetib kepti, hoş kepsiz, qarşı alımız.
1: Buyur, getir bütün riyaset şoförlerden yaşınızla, Taniyar Mahmut yaşınızı.
0: Yaşınızsız.
1: Bayram olsun, mübarek olsun.
0: Rahmet, bir olsun.
1: Aynı ol, sosyal kuramı,
0: sas tutsun. Rahmet.
1: Bayrak yolu.
0: Hmm. Bo'ldi, rahmat bekam, uchrangizga. Sizning maytingizga muborak bo'lsin. Bayramlarni yaxshi o'tkazing. Azizjon apandim mo yetib kelib to'xish kapsiz qarshi olamiz. Ko'rildin yo'lovchiri ittifoq yo'li qo'shilishdi yo'llar avon to'silish yo'q bugun havo shundoq yaxshi ochiq debdi. Rahmat bekam uchrangizga. Obuljon apandim siz mo'xish kapsiz qarshi olamiz. Atiganingiz xayrlik bo'lsin. Japo chektingiz rahmat sizga. Makt turib programmangizni anglayapman degan uchirni yo'lab rahmat bekam uchrangizga. Sahar bulbuladimiz mo? Programımızın yanı dağımlıq yaqtırıp anlayıp da ətdigenlik radio anlaydıqanla çıxken ədib. Çıx, ətdigenlik muşu radio anlayıp programı başınıştın burun təx bub durduğun anlıqçılar şundaq çıx. Yanı dağımlıq qaraydıqan bu olsaq, Mehmet Ali isimlik anlıqçımız xoşkepsiz qarşalımız. Abdikerem əpendim sizgi mü köptün köp rəhmət, əvətgen şöçirayik bağıdlarınızgı köptün köp rəhmət sizgə.

0: Hürmetli radio dinleyicileri, Vatan Menin Ailem programımızda davomlaştıratımız programımız Sinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqa aptisi Sulushi Tengda mas qadamda anlatılıdı dostlarımızın programımızını Sulushi Teng aptisinin anışını karşalımız. Qane dostlarımızın kagan uçurla qaraydığın bulsaq Tor Taksi Rozcan, Wuchanglu qoşınıştıravan dəpti rahmet, Yusufcan apanı muxşikapsiz karşalımız, bayramınız ki mübarek bolsun. Amu Shen Shengmu programımızın yaxtırıp anlaydıbdı Qashqarda bugün hava şundaq yaxşı yerəbdi. Sər bulbuladımız mu? Esil naqşılardan hozırlandım çapa çektiniz digən uçurun yollabdı rahmet sizgə. Şəpiha xanımınki bir avazlıq uçur bakken, muxşikapsiz.
1: Salam, Riyasetçi, Tanyar Mahmud Tutulam, Barlıq Tutan Riyasetçilərinin bugünkü

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Tarakya Çekçi Şirketinin yeni öyüne aldım setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.